Varsam kıyamam, kıyamam ki gücüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

kolay mı, kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı.

Yazımsız yollardayım. Unutma kolay mı? Kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

tutuyorum kendimi. Yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın? Rahat mısın?

Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
1: Hiçbir zaman affetme.

Herkese günaydın. Çay şekerimiz başladı. Şu anda yollarda olan, ayılmak üzere olan, ayılmak için elinden gelen her şeyi yapan herkese selamlar olsun. Hande Yener'le başlıyoruz. Çay şekerimiz başladı. Ne haber diyor.

Şu an yollarda olan herkese günaydın. Çay şekerimiz başladı. Aşkın Nur Yengi hiç ummazdım diyor. Bu şarkı da bizi böyle bir tık eskilere götürüyor. Ne kadar güzel hislere sahibiz şu anda. Herkese günaydın. Tekrar çay şekerimiz başladı.

bir zamanlar Eurovision şarkı yarışması bizim için çok heyecanlıydı. Çok heyecanlı heyecanlı ekran başında bekliyorduk. Türkiye'nin olduğu zamanlarda işte Türkiye'yi destekliyorduk. Almanya'mız da var, bizim iki tane ülkemiz var. Almanya'yı da destekliyorduk. Şimdi işler biraz enteresan olmaya başladı arkadaşlar. Eurovision'da boykotlar konuşuluyor, biliyorsunuz devam ediyor bu şarkı yarışması. Hollanda şimdi Eurovision'a yine biz yokuz diyor arkadaşlar. 2027 yılında da yarışmaya katılmayacağını açıklamış. Gerekçe de şu: Gazze'deki savaş ve İsrail'in yarışmada yer almaya devam etmesi. Hollanda zaten geçen sene de İzlanda, İspanya, İrlanda ve Slovenya ile beraber yarışmayı boykot etmişlerdi arkadaşlar. Bu yılda karar değişmedi. Ve biz Eurovision'u tarafsız bir organizasyon olarak göremiyoruz, bu yüzden katılmayacağız demişlerdi. Ya aslında hani hep bir hasretlik çekiyoruz ya, işte Türkiye Eurovision'a geri dönse mi, geri dönse mi diye. İşte bu siyasi işler işin içine girince şarkı yarışmasında hiç şarkılardan bahsedilmiyor. Hep ülkeler ve siyasetten bahsediliyor. O yüzden belki de bizim çok da girmememiz bir noktada iyi bir şey olabilir arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Yine birbirimizi girmektense iyidir. Dışarıdan izliyoruz en azından bu kaosu. Keşke hiç siyasete girilmese, şarkı yarışması şarkı yarışması olarak kalsa ve ülkelerin performans ettiği şarkılar konuşulsa. Ama yok, siyaset öyle bir şey ki her şeye dahil oluyor, her şeye. Uzak kalmak istesen de diye içine çekiyor vallahi seni.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.

Manifest. Toz pembe dedi. Arkadaşlar bir araştırma yapmışlar. Bizler Almanya'daki yetişkinler günde ortalama 4 saatimizi boş geçiriyormuşuz. 4 saat boş zamanımız varmış. Ne güzel. İnsanlar dinleniyordur, yürüyüş yapıyordur, sohbet ediyordur, değil mi? Böyle düşünüyoruz ama hayır. Öyle değilmiş. %97'miz hep internette geçiriyormuşuz bu vaktimizi. Televizyon, müzik, mesajlaşma olabilir, bu işte oyun oynama olabilir ve tabii ki en büyük gerçeklik sosyal medya olabilir. Gerçekten ekrandan kafayı kaldırdığımız etkinlik sadece yemek yerken falan oluyor. En komiği de şu, 50 yaş üstü interneti gençlerden bile daha çok kullanıyormuş. Bu araştırma şimdi benim elimde, yandınız. 50 yaş üstü gördünüz mü? Yeni nesilden çok daha fazla telefon kullanıyormuşsunuz. Artık gençler telefondan başını kaldırmıyor cümlesini biraz dikkatli kurmak lazım burada. Bunu iyi ki anladık vallahi. Belki genç çocuk odada telefonunu bırakmıştır. Başka bir şey yapıyordur ama babası salonda Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta geziyor. Bir de düşünmek, dinlemek, eşinizle sohbet etmek, komşuyla kahve içmek daha da gerilerde kalmış. Yani boş vaktimiz aslında var. Yok değil. Hiçbir şeye vakit bulamıyoruz ya. Kendi kendimize harcıyoruz o vakti. Hepsini telefonumuzda harcıyoruz yani. Buradan güzel bir soru çıkartalım. Sizin boş vaktinizi en çok ne yiyor? Telefon mu, diziler mi, sosyal medya mı, başka bir şey mi işte? Çocuklardan hiçbir şeye yetişemiyorum. Çocuklara hiç suç atmayın valla, hepsi telefonmuş. Gördük bak, 97'miz diyor. Merak ediyorum, siz boş vaktinizi en çok neye harcıyorsunuz? Dürüst olun ama, telefonsa telefon deyin valla.

0: Doldur bitmez kedeme.
1: Hadise ve yeni nesil rapçilerden Motive, Labirent diyor.

Herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Ben Esra. Elimizdeki telefonlarla ilişkimizi araştırmışlar. Hani biz hep yetişkinler olarak diyoruz ya, ay hiç vaktim yok, hiçbir yere yetişemiyorum diyoruz ya. Biz günde ortalama 4 saat internete ayırıyormuşuz vaktimizi. 4 saat arkadaşlar. Hani bunu daha verimli kullanabilirken biz sosyal medyada geziyormuşuz. Peki neden böyle yapıyoruz diye araştırdım. Beynimiz aslında tembellikten değil bu arada. Tembel değil ama kolay ödülü seviyor beynimiz. Telefonda böyle her kaydırdığımızda yeni bir şey çıkıyor ya, işte bir mesaj, bir video, haber olabilir bu. Belki de beyin işte arkada şey diyor. Aa, sıradaki daha ilginçtir. Bak bu ne güzel. Bir sonraki daha ilginçtir diyerek bizi ekranda tutuyormuş resmen. Şimdi yine suçlayacak birini bulabildik. Beynimiz biz değil yani. Kendimizi sürekli ödüllendirmek için de telefonu alıp kaydırıyoruz. Aslında mesele bu arkadaşlar, çok basit ve çözüm de şu: telefonu hayatımızdan çıkarmak değil. Hayatımızı tekrar telefonun önüne geçirmek. Kendimizi daha verimli şeylerle ödüllendirmek aslında. Telefon yasağı koymayın yani kendinize. O daha enteresan bir hale gelebilir. Peki boş vaktimizi gerçekten neye harcıyoruz? Bunu sormuştum sizlere. Bir dinleyicimiz diyor ki sosyal medyaya girmekten boş vakit bulamıyorum ki Esra demiş. İşte tam olarak sorun da bu ya zaten. Evet, yani bir dinleyicimiz Erkan demiş ki ben diyor boş vakitlerimi oğlumla harcıyorum. Diyorum ki haftada 3-4 defa antrenman, ondan sonra hafta sonları cumartesi pazarda futbol sahalarında gezip dolaşıyoruz demiş. Bak müthiş işte bu. Bu çok güzel. Telefonda video kaydırmaktan daha iyidir. Bir dinleyicimiz diyor ki ben de boş vaktimin çoğunu internette, TikTok'ta, Instagram'da harcıyorum ne yazık ki. Bir de televizyonda sürekli dizi seyrediyorum demiş. Ya biz bu hale nasıl geldik? Ekransız yapamıyor muyuz biz ya? Ayrılık ateş. Yok, hobi falan bulalım o zaman kendimize. Şu telefonlardan biraz uzaklaşalım. Tavsiyesi olan varsa hemen tavsiye alınır. Eşim.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
1: Herkese günaydın, çay şekerimize devam ediyoruz. Elimizden şu telefonları bir bırakamıyormuşuz arkadaşlar. Araştırmışlar, hatta uzmanlar bir de bizi azarlıyorduk ya. Biz çocuklara laf ederken, bırak şu telefonu elinden, bütün gün elinde. Bak kambur kaldın derken aslında biz aynısını yapıyormuşuz. %97'miz zamanımızı, bütün boş vaktimizi internete, ekranlara harcıyormuşuz arkadaşlar. Buna dizi izlemek de dahil, onu da söyleyeyim. Ne kadar acı bir gerçek değil mi? Yani bundan herhalde bir 7-8 yıl öncesine kadar bile bu kadar fazla ekrana gömülmüyorduk. Her şeyde, her konuda olduğu gibi bence burada da suçlu olan tek bir şey var, o da Covid. O da korona zamanı. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Ne yapalım bol vakit? Biz de ekrana gömüldük. Şaka bir yana, peki gerçekten boş vaktimizde ne yapıyoruz diye sormuştum. Bir dinleyicimiz diyor ki ben her sabah saat 5'te kalkıyorum. Mutfağa giriyorum. Sonra bahçe işleri ve genel olarak yemek yapıyorum. Temizlik yapıyorum. Yani 15 dakika bile handimi alıp TikTok, Facebook hiç zamanım yok diyor. Nasıl yani? Sen sabah şimdi 5'te kalkıyorsun, mutfağa giriyorsun. Sonra bahçe işi yapıp genel olarak yemek ve temizlik yapıp bütün vaktini bu şekilde mi geçiriyorsun? Vallahi Hanife gerçekten o kadar da temizlik, her gün saatlerce temizlik yapıyor musun? Allah'ım şok oldum ya, biraz da üzüldüm yani. Ben 15 dakika yapıyorum günde, yetiyor bana. Ben mi yapamıyorum acaba temizliği? Sen bütün gün temizlik ve yemekle vakit geçer mi? Kız biraz TikTok'ta falan gezin bari.

Yeni bir araştırma yapmışlar. Bizi rezil etmişler valla. Rezillik. Neden? Çünkü ifşa etmişler bizi. Elimizdeki telefonlarla 4 saatimizi harcıyormuşuz ortalama günde. 4 saat. Ya biz hiçbir şeye vakit bulamazken bu telefona nasıl bol bol vakit buluyoruz? Ben şoklardayım. Peki bir günümüz nasıl geçiyor? Telefon dışında biz neler yapıyoruz? Boş vaktimizi nelere harcamayı seviyoruz? Bunlardan bahsediyorduk. Şimdi şöyle bir şey yapacağız sizlerle. Sizden çok güzel mesajlar geliyor şu anda. Herkes bir günü nasıl geçiyor onu anlatmaya başlamış. Ben buradan devam etmek istiyorum. Herkes bana ortalama, bakın spesifik olarak değil, ortalama bir günü nasıl geçiyor onu bana özetle anlatsın ve ben en enteresan detayı bulacağım. Hatta gününüze puan vereceğim, tamam mı? Ve telefonu nerede bırakabiliriz onu tespit edeceğim ve bu sorunu çözeceğiz hep birlikte, anlaştık mı? Bir de bu arada sizleri de daha yakından tanımış olacağım, yani birbirimize bir tık daha yaklaşmış olacağız. Sonuçta biz bir aileyiz ama günümüz nasıl geçiyor hiç hal hatır sormuyoruz. Bu vesileyle ben de sizleri daha yakından tanıma fırsatı elde etmiş olacağım. Bir dinleyicimiz sabahın köründe kalkıyorum demişti. Hanife yazmıştı. Onun çok dikkatimi çekti, onun bir rutini. Bir gün nasıl geçiyor? Dedi ki sabah 5'te kalkıyorum. Mutfak, bahçe, yemek, temizlik, akşama kadar devam ediyorum demiş. Hiç telefona falan bakmam, dizi falan da izlemem demiş. Ve ben şoka girdim. Disipline bakar mısınız arkadaşlar dedim. Yani saatlerdir temizlik mi yapıyorsun dedim. Diyor ki vallahi biz şu an 6 kişiyiz evde yaşayan. 3 katlı ev. Eşim, çocuklarım, bir de torunumuz oldu. Daha ne isteyeyim, her şeyim onlar benim demiş. Ya zaten 3 katlı ev dedin, ben orada koptum bittim. 3 katlı ev bir hafta temizlesen anca zaten yeter. Sana helal olsun ama ne kadar sabırlısın. Bir de 5'te kalkıyorsun sabah, sana helal olsun valla. Çok imrendim.

0: hadi.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
1: Bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki, ya diyor, ben çok merak ediyorum, bu kadar telefonla vakit geçirecek vakti nasıl buluyorsunuz? Ben uyumaya bile zaman bulamıyorum bazen. Ambulansta çalışıyorum. Evde iki çocuk, iki yaşlı annem babam var. Helal olsun telefonla ilgilenenlere demiş. Valla Derya yazmış. Derya, biz değil, uzmanlar araştırıyor.

bir dinleyicimiz yazmış. Ay çok güldüm, diyor ki. Diyor ben sana bir günümü anlatayım Esra. Sabah 5.30'da kalkıyorum. Akşama kadar direksiyon başındayım. Bu kadar. Ne güzel, kolların hep kaslı kaslı olmuştur direksiyon tutmaktan.

Hanımlar beyler herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Evet, bana bir ortalama bir gününüz nasıl geçiyor onu anlatın demiştim. Şimdi bir hikaye gelmiş Yusuf'tan. Yusuf, Mannheim'da yaşayan bir Yusuf. Diyor ki bakın, hikayeye bakın. Diyor ki ben sabah 4.45'te kalkıyorum. Önce kahvemi koyup 20 dakika sessizce oturuyorum. Sonra köpeğimle yürüyüşe çıkıyorum. Eve dönünce de duş, kahvaltı, sonra işe başlıyorum. Evden çalıştığım için rahatım. Öğleden sonra çıkıyorum. Biraz yürüyüş yapıyorum. Enerjim varsa spora gidiyorum. Haftada iki gün anneme uğruyorum demiş. Akşam eve gelince, bakın burası çok enteresan. Akşam eve gelince yemek yapıyorum. Biraz kitap okuyorum. Telefonu da akşam 9'dan sonra flug modusa alıyorum. Uçak moduna alıyorum. Ve 10.30'da uyuyorum demiş. Ya bu yazdıkların kaç tanesi doğru? Gözün seveyim, bu nasıl bir hayat? Bizim günde 24 saatimiz var. Senin 28 saatin mi var acaba? Bunların hepsi nasıl yapıyorsun? Bu nasıl bir hayat stili? Premium paket mi kullanıyorsun? Nedir bu hayat? Yok mu? Hiç şöyle bir uzanayım da TikTok'ta gezeyim diye hiçbir rutinin yok mu yani gerçekten? Bakar, nasıl bir hayat stilidir bu ya? Golf oynamaya falan da çıkıyorsundur sen. Ben söyleyeyim, kesin bunun çekmeceleri falan da çok düzenlidir ha.

0: Az önce Mannheimli Yusuf'un hayatından bahsetmiştik. Yusuf ortalama bir gün nasıl geçiyor onu anlatmıştı. İnanılmaz premium bir hayat yaşadığından bahsetti. İnanılmaz lüks, deluks, böyle zenginlerin yaşadığı bizim televizyonda izlediğimiz hayat var ya, onu yaşıyor. Suyu falan içiyor Yusuf. İnanılmaz düzenli bir hayat var. Bir dinleyicimiz hatta demiş ki valla biz de Türk'üz ama böylesine ilk defa rastladım diyor. Hay Allah, bir dinleyicimiz diyor ki agam bizimle dalga geçi. Biz o sırada gözümüzün çapağını silememişiz hala. Sabah 4'te kalkıp spora gidiyorum diyor. Nasıl bir spor bu acaba, şey mi yani? Ben de mesela sabahları çok hareketli uyanıyorum. Kesin şeyden bahsediyordur. Otobüse yetişmek için koşmaktan bahsediyor. Ben de spor yapıyorum. Çok iyi bir kısa mesafe koşucuyumdur. Koşucusuyumdur. Onu bile söylemiyorum. Bunun yanında şimdi bir hikaye daha okuyacağım. Bir dinleyicimiz Ferhat yazmış. Stuttgart'tan Ferhat. Diyor ki ben diyor gezmeyi çok sevdiğim için transport işi yapıyorum. İlk müşteri 200 kilometre uzakta diyor. Zustellung yaptıktan sonra dönüş yolunda değişik yerlerde abholunglar yapıyorum diyor. Her seferinde değişik güzellikler görüyorum. Bu da çok eğlenceli diyor. Ya senin yerim ne kadar da güzel, pozitif pozitif anlatıyor. Aa ne güzel, her yer çok güzel. Pes pembe. Aslında sabahtan akşama kadar çalışıyoruz ama bakın nasıl güzel görüyor. Kesin bu arada sen yorulmuyorsundur bütün gün çalışmaktan. Senin navigasyon senden yoruluyordur. Bence sen izin gününde falan evde oturunca sıkılıyorsundur. Böyle kalbin şey diye atıyordur. Otoban, otoban, otoban.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Dirk Zeitler. Inmitten der Krise bei Europas größtem Autobauer Volkswagen stehen heute die nächsten Betriebsversammlungen an. Nach dem Auftakt gestern am Stammwerk in Wolfsburg wird VW-Vorstand Blume heute in Emden und Zwickau erwartet. Zwei Werke, die im Zuge der Sparpläne von Schließung bedroht sind.
3: Auch wenn Konzernchef Blume zuletzt immer wieder betonte, dass Werksschließungen noch nicht beschlossen sind, der Empfang an den Standorten in Ostfriesland und Sachsen dürfte nicht besonders freundlich ausfallen. Die Beschäftigten wollen Antworten, Tausende bangen um ihre Jobs. Der VW-Vorstand spricht von der größten Transformation der Unternehmensgeschichte. Um den Konzern zukunftsfähig zu machen, seien Sparmaßnahmen unvermeidbar. Und so sagte Blume gestern in Wolfsburg, dazu gehöre auch der Abbau von Stellen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
2: Mit Beratungen über Hitzewelle und Dürre dieses Sommers wird die Bundesregierung heute ihre Klausurtagung in Brandenburg abschließen. Konkrete Beschlüsse sollen aber erst in späteren Kabinettssitzungen folgen. Die SPD will den Klimaschutz stärker im Grundgesetz verankern, was die Union jedoch ablehnt. Die Verbraucherzentralen registrieren mehr Ärger über aufgedrängte Verträge, etwa für Bücher, Zeitschriften und Glücksspiele. Im ersten Halbjahr wurden dazu mehr als 24.000 Beschwerden erfasst, 7% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Chefin des Bundesverbandes, Ramona Popp, forderte eine Bestätigungspflicht für langfristige Verträge, die per Telefon entstehen. Das sagte sie der dpa.
4: Die Menschen würden überrumpelt, etwa am Telefon, kritisiert Ramona Popp, die Chefin vom Verbraucherzentrale Bundesverband, und fordert deshalb, gerade längere Verträge, die am Telefon entstehen, müssen anschließend schriftlich bestätigt werden, sonst dürften sie nicht gelten. Dafür sollte es ein entsprechendes Gesetz geben. Neben Zeitschriften und Zeitungen betreffen die Beschwerden zum Beispiel auch Handyverträge, Versicherungen, Gewinnspiele und Lotterien. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
2: Fans in aller Welt trauern um die Country-Ikone Dolly Parton. Die US-Sängerin starb im Alter von 80 Jahren in Nashville, wie ihre PR-Agentur mitteilte. Laut Medienberichten litt Parton an Krebs.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki kabine toplantısının ardından terörsüz Türkiye sürecinin güç kazandığını söyledi. Erdoğan, sürecin yalnızca iktidarın değil, 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağıran Erdoğan, gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye bırakmayı hedeflediklerini belirtti. Suriye'de SDG, YPG'nin feshedildiği ve Suriye devlet kurumlarına entegre edildiği açıklandı. Ferhat Abdüşahin, Şam'da yaptığı açıklamada SDG'nin bağımsız askeri güç olarak misyonunun sona erdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da gelişmeyi tek ordu, tek hükümet, tek devlet sözleriyle değerlendirdi. Gazeteci Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda 2019 ile 2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon lira para girişi tespit edildi. Raporda yaklaşık 5 milyon liralık transferin açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profille uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Soruşturmada ayrıca 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in polis ekiplerine panik içinde defalarca annesinin iyi olup olmadığını sorduğu görülüyor. Gülter, soruşturma kapsamında kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı gece saat 21.43'te kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Filenin sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bugün Almanya ile karşılaşıyor. Karşılaşma saat 18'de oynanacak. Türkiye son olarak Macaristan'ı 3-0 yenip 3. maçından da galibiyetle ayrılmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda ise Fenerbahçe bugün saat 21'de Fransa'da Olympique Lyon'a konuk olacak. İstanbul'daki ilk maç 1-1 sona ermişti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.

Bir dinleyicimiz demiş ki benim bütün hayatım spor yaparak geçiyor. Bütün günüm de spor yaparak geçiyor. Alışveriş yapıyorum, kol kaslarım gelişiyor. Temizlik yapıyorum, kardiyo yapmış gibi oluyorum. Koltuğu çek, işte onu kaldır derken fitness salonuna niye para vereceğim? Evi temizlerken spor yapıyorum demiş.

0: Çay Şekerimiz devam ediyor. Herkese günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Sabah güne güzel başlayan, biraz talihsiz başlayan, ay hala uykum var, uyku bana yetmedi diyen, aman uyku da neymiş canım, uyku uyulur, yeter ki çalışalım, para kazanalım diyenler. Dört bir yanda vızır vızır vızır yollarda olan herkes, günaydın Almanya, günaydın. Çay Şekerimiz devam ediyor. Sizlerle konuşmaya, sohbet etmeye devam ediyoruz. Biraz sonra Buray radyolarınızda olacak. Seni her gördüğümde diyecek.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.

0: Hanımlar beyler, herkese günaydın. Ben Esra. Sizlerden, şimdi Almanya'da yaşayanlar olarak hepimiz farklı hayatlar yaşıyoruz ve sizlerden hikayenizi istemiştim. Bir gün, ortalama bir gününüz nasıl geçiyor? Rutininiz nedir demiştim. Çok acayip mesajlar geldi, birbiriyle alakasız yani. Sanki aynı ülkede yaşamıyor gibiyiz. Bakın bir dinleyicimiz şöyle söylemiş.
1: Günaydın Esra, ben Ahmet. Gece saat 1'de kalkıyorum, 2'de işbaşı yapıyorum. Öğlen saat 2'ye kadar, 1-2'ye kadar çalışıyorum. Eve gelip duş, banyo, ondan sonra bir saat uyurum. Sonra zaten torunlar geliyor. Allah şükür 4 tane torunum var. Bir bakmışım saat 6-7 olmuş. Yemek yiyip doğru bir daha yatağa. Benim günlük hayatım bu.
0: Ben şurayı doğru mu anladım? Gece 1'de kalkıyorum, 2'de işbaşı dedi değil mi? Doğru. Doğru duydum değil mi? Gece 1'de kalkıp nasıl bir hayat başlıyor acaba, çok merak ediyorum Ahmet Bey. Onun dışında bir dinleyicimiz de demiş ki çok enteresan. O Ahmet Bey mesajının üstüne bunu kaldıramadım yani şimdi. Ayhan yazmış Lütfi safından, diyor ki Esra ben akşam saat 10'da kalkıyorum, saat 22'de kalkıyorum, 23'te işbaşı yapıyorum. Sabah 8'e 9'a kadar diyor. Yahu ben artık ben şunu anladım arkadaşlar, Almanya'da insanlar gerçekten çalışıyor. Ama benim kafama takılan başka bir şey var. Siz ne zaman uyuyorsunuz ya? Biri diyor sabah 5'te kalkıp temizlik yapıyorum. Tamam, zor ama kabul ettik. Sonra biri çıkıyor. Gece 1'de kalkıyorum, 2'de işbaşı diyor. Yahu daha onu sindiremeden şimdi biri de akşam saat 10'da kalkıyorum diyor. Yahu hanginiz normalsiniz? Ben şu an referans noktamı kaybettim. Sabah 7'de kalkan insanlar artık tembel sayılıyor benim gözümde.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
1: Ben hayatımın şokunu yaşıyorum sizden gelen mesajlarla. Yani 24 saatin her bir saatinde uyanıp işe giden dinleyicimiz var. Ya her şeyden önce size kocaman bir helal olsun demek istiyorum. Böyle yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Şaka değil. Hayatımın şokunu yaşadım ya. Her saat insanlar uyanıyor. Yıllardır işe gidiyor. İşte hava aydınlanmış mı, güneş doğmuş mu, hava nasıl demeden, hiç şikayet etmeden herkes her saat kalkıp işe gidiyor. Bir dinleyicimiz diyor ki ben de şimdi işten eve geldim, hava mis gibi, güneşin doğumu harika, gel de şimdi uyu, nasıl olacak bu iş? Sen şimdi kesin bu motivasyonla uyumazsın da oturur romantik romantik o günün doğumunu izlersin. Ben bayıldım ya. Sizin bu hayatı sevme stilinize bayıldım. Bir dinleyicimiz diyor ki hayat nasıl mı geçiyor? Evden işe, işten eve. Yemek ye, çay iç, yat, kalk. Evet, çok hayatı çok sevme konusunda yanılmışım. Bir dinleyicimiz ses kaydı gönderiyor. Diyor ki:
2: selamlar Esra, günaydınlar herkese. Ben Berlin'den Ufuk Cihan. Kısa bir süreliğine ekmek dağıtım işindeyim. Sabah 5'te kalkıyorum. Daha doğrusu 4'te kalkıyorum. 5-5.30 gibi işe başlıyorum. Çok radyoyu güzel açıyorum sen. Hani kapatıp dükkana ekmek vermeye giriyorum markete. Yine sen. Da-da. Oradan çıkıyorum. Dönerci ekmek görüyorum. Yani senden yine kaçış ben. Yok
1: sürpriz
2: zaten. Düşünsene her yerde senin sesin. Sizinkiler bile seni bu kadar duymuyordur yani.
1: O kadar haklısın ki annem babam bile beni özlediğinde artık beni aramıyor. Radyoyu açıyor. Zaten Esra vardır diye. Bir dinleyicimiz diyor ki senin günün nasıl geçiyor Esra diyor. Evden kaçta çıkıyorsun, ne zaman kalkıyorsun diyor. Ben bu sizin hikayelerinizden sonra anlatamam. Çok utandım.

bir dinleyicimiz bir mesaj atmış fotoğrafla. Böyle güneşli bir fotoğraf arkadaşlar. Diyor ki ben diyor taksici Şenol. 3 aydır İzmir'deyim yazlıkta. Ben de sabah 6'da kalkıp... Ben bu cümleden sonrasını okumuyorum. Çünkü herkes bu kadar çalışırken senin 3 aydır yazlıkta olman şu an bize çok iyi gelmeyecek.

0: Herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Arkadaşlar, bir ortalama bir gününüz nasıl geçiyor? Saat kaçta kalkıyorsunuz demiştim. O kadar enteresan hikayeler geldi ki. Biz ne kadar renkli insanlarız. Hepimiz çok farklı hayatlar yaşasak da bir şekilde burada buluşuyoruz. Birbirimize hitap edebiliyoruz. Ben niyeyse çok duygulandım sabah sabah ya. Herkes böyle kalkıyor. Herkesin kendine has bir düzeni var. Birisi gece 1'de kalkıyor, biri akşam 10'da, birisi sabah 7'de. Bir dinleyicimiz demiş ki, şöyle söylüyor.
1: Bir de kendinize haksızlık yapmayın. Siz de sabahın 6'da iş başı yapıyorsunuz. Yani bir bayan olarak en azından siz de 4'te kalkmanız lazım. Çünkü bayanların hazırlığı birazcık uzun sürüyor biz erkeklere nazaran.
0: Ay.
1: Tekrardan hayırlı günler, kendinize iyi bakın.
0: Ay, nasıl da tahmin ediyor. Allah'tan ben şimdi hani Serdar tatilde diye buradayım şu an. Mesela benim saat 6'da programa başlamam için arkadaşlar benim saat 3'te kalkıyor olmam lazım. 3'te kalkıyorum, zaten 2 saati otobüs aramakla geçiriyorum. Otobüs arıyorum böyle. Kalkıp böyle mahallemde nereden otobüs geçiyor diye. Arada koşu yapıyorum falan, spor olsun diye değil, yanlış anlamayın, otobüs yakalamak için falan. Kalkıyorum, eğer otobüs bulabilirsem geliyorum arkadaşlar radyoya. Sonra bir hazırlık yapıyorum, yayın hazırlığı, işte kepenkleri açıyorum, dükkanı açıyorum falan. Şaka bir yana harikasınız gerçekten. Bir dinleyicimiz diyor ki, valla neye şaşırıyorsun Esra diyor, Fuat yazmış. Fuat diyor ki, şaşıracak hiçbir şey yok, kapitalizm ne diyorsa biz onu yapıyoruz demiş. Biz bence daha fazlasını yapıyoruz çünkü biz çalışmadan duramıyoruz, ben onu anladım şu an bundan. Bir de o kadar şey hikayelere geliyor ki işte. Çalışıyoruz bütün gün, tamam mı, harıl harıl, çocuklu aileler özellikle. Eve gidiyorlar, bir de çocuklarla ilgileniyorlar. Öyle bir hikaye anlatmışlar ki hani kendi hayatlarını anlatmıyorlar, çocuklarının hayatını anlatıyorlar. İşte çocuğun antrenmanı var, oraya götürüyorum. Sonra çocuklara yemek yapıyorum. Çocukları sonra gezdirmeye çıkarıyorum. Ben senin çocuğunun hayatını dinliyorum ya.

0: Hanımlar, beyler, herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor arkadaşlar. 24 saatlik dilimde günün hangi saati olursa olsun bir şekilde kalkıp işe koyulan herkese kolaylıklar diliyorum. Şimdi günün her saati uyanıp gidiyoruz ya, işte günlük rutininizi sormuştum. Bir dinleyicimiz şöyle demiş. Buna bir fon eklemek istiyorum. Bir saniye, hemen ayarlıyorum. Zafer yazmış. Diyor ki, ben deniz kenarındaki evimde uyanıyorum sabah. Güneş doğarken üzerime güneş kremimi sürüp vapur sesiyle, yani saatimin sesiyle uyanıyorum rüyamdan demiş. Sonra diyor, eve gelip bir kestiriyorum diyor. Ya inanmıyorum ya. Rüyalarımı ben burada anlatsam. Zaten bu arada sabahın köründe yayın yaparken anlatacağım tek şey benim rüyalarım olmalı normalde. O saatte bir insanın anlatacak neyi olabilir başka? Bir dinleyicimiz enteresan bir bakış açısıyla şöyle bir şey söylüyor.
1: Günaydın Esra'cığım. Yılmaz ben, Berlin'den. Aradaki fark ne biliyor musun? Bazıları sabah erken kalkar, bazıları güne erken başlar. O fark var ya, yani çok başka bir fark. Sen yıkanırsın, o duş alır. Anlatabiliyor musun? Sen dans edersin, o kendisini müziğin ritmine verir. Anlatabiliyor musun?
0: Evet.
1: O fark işte bende yok. Bende yok. Çünkü ben de sabah erken kalkıyorum. Güne erken başlamıyorum. Yani anlatabiliyor muyum?
0: Neden kendine böyle haksızlık ettin? Ben mesela sabah kalktığımda hiç kendimi uyanmış gibi hissetmiyorum ama burada radyoya gelince, sizinle konuşunca hissediyorum yani. Çok iyi hissediyorum hatta. Sizinle güne başlamak müthiş hissettiriyor bana. Ama söylediğinde çok haklısın. Sabah hep şuna dikkat ediyorum. Etrafımı çok izliyorum. Sabah kalkıyorum. 3'te kalkıyorum. İşte yola çıkıyorum. Benim biraz uzun sürüyor yol çünkü biliyorsunuz otobüs bulamıyorum. Neyse. Sonra bakıyorum, otobüs şoförüne bakıyorum. Hiç kimse yoksa bir tek ona bakıyorum. Ve bu hayattan bezmiş. Belli yani, dediğin gibi uyanamamış daha. Yaşamaya başlamamış daha henüz. O evrede değil yani. Bir şey olması lazım ki adam hayata başlasın. Böyle bir olay oluyor. Ama bir de tam tersi bunun. Mesela sizden çok duyuyorum, sizlerden gelen hikayelerden. Sabahın körü de olsa. Artık sabahın körü ne, onu da bilmiyoruz ama. Sabahın körü de olsa müthiş, dinç ve motive bir şekilde işe başlayan, hayata başlayan çok insan var. O yüzden iyi ki varsınız. Siz olmasanız biz nasıl motive oluruz onu da bilmiyoruz. İyi ki sizler gibiler var. Müthişsiniz. Biraz sonra Alişan'la devam ediyoruz. Kadere bak diyor.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.

0: Herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Şimdi sizlerle ortalama rutinlerimizi, bir günlük rutinlerimizi konuştuk. Peki, şimdi bunu acaba yapay zekaya sorsak, bu bütün hikayeler üstüne bize ne söyleyecek? İdeal bir gün nasıl geçmeli diye ona bir soralım hemen. Konuk olarak davet ediyorum. Hoş geldin Robotcan, konuğum olarak. Günaydın. Kusura bakma, seni de bu saatte kaldırdık ama birkaç sorumuz olacak. Mesela sana hemen soru soruyorum. İdeal bir gün nasıl olmalı? Bana anlatır mısın?
1: Vallahi bu saatte kaldırılmak benim için şok değil. Çünkü ben zaten hiçbir zaman uyumuyorum.
0: Allah Allah.
1: Ama şimdi ideal bir gün insan gibi bir saatte kalkıyorsun. 7-8 gibi. Tamam. Önce bir nefes, bir bardak su, bir esneme, hafif bir kahvaltı. Sonra işi gücü hallettikten sonra arada küçük nefes alanları ver. Tamam, zaten gün içerisinde tüm işi halletmekten ziyade düzenli olarak uzun vadede işi halletmek önemli. Her şey bir anda bitmek zorunda değil. Akşamda zaten işi bitirince fişi çek. Tamam mı? Her günü maraton yapmaya gerek yok. Herkes maraton koşucusu olmak zorunda değil yani. Ama şimdi dinleyicilere baktığımız zaman birisi diyor ki gece 1'de kalkıyorum, sabah 5'e kadar çalışıyorum. Yani arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Uyuyor musunuz, yaşamıyor musunuz? Ama tabii burada insanların hayat koşulları da önemli. Mesela atıyorum gece 1'de kalkıp çalışmaya başlayan birisi öğlen 1'e kadar çalışıyorsa tamam. Ama öğlen 1'e...
0: Ya sen bana ne anlatıyorsun, ne anlatıyorsun? Sana dedim ki nasıl olmalı bir günümüz dedim. Sen bana çok sıkıcı bir şey anlattın. Sabah kalk işe git, eve gel, fişini tamam. Çek dedin. Böyle hayat mı olur ya? Araya bir tamam, atraksiyon zaman... bir şey katsana yani. Böyle hayat mı yaşanır?
1: Tamam, o zaman senin ideal günün nasıl olur ondan bahsedelim. Sen diyorsun ki ben saat 11'de kalkacağım. Şimdi sen gece 1'de 2'de yatıyorsun. Senin uyku döngün böyle.
0: Nereden biliyorsun bunun böyle olduğunu? Bir iftira da atıyorum.
1: Tahmin ediyorum.
0: Tahmin ediyormuş. Tamam.
1: Tamam. Öyle hissediyorum. 11'de kalkıyorsun. Güzel bir kahvaltı yapıyorsun.
0: Atraksiyon istiyorum hayatımda. Atraksiyon. Tamam. Hala bana kahvaltı diyor ya.

0: Arkadaşlar Robotcan hala yanımda, gitmiyor. Git uyu diyorum, uyumuyor. O yüzden bu şarkıyı kendisi anons edecek. Et bakalım şarkıyı anons, nasıl ediyorsun?
1: Tamam. Tamam, sırada çok tanıdık bir enerji var. Yıllar geçse de açıldığı gibi insanın içini kıpırdatan bir parça. Mustafa Sandal, gel bana. Woohoo! Hani o nakarat var ya. Aynen. Sesini biraz açın, eşlik etmek serbest. Mustafa Sandal, şimdi gel bana.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Mit Beratungen über die Hitzewelle und Dürre dieses Sommers wird die Bundesregierung heute ihre Klausurtagung in Brandenburg abschließen. Konkrete Beschlüsse sollen aber erst in späteren Kabinettssitzungen folgen. Vizekanzler Klingbeil will den Klimaschutz stärker im Grundgesetz verankern. Das sagte er am Abend im ZDF.
2: Die Koalition steht vor wegweisenden Wochen. Da sind die drei wichtigen Landtagswahlen im September und die geplanten großen Reformen, wie etwa bei der Rente, bei denen Kanzler Merz Tempo machen will. Die Klausur in Neu-Hardenberg soll dafür den Startschuss geben und die Stimmung bei Schwarz-Rot verbessern. Aber schon das Thema Klimaschutz, das heute auf der Tagesordnung steht, zeigt, wie schwierig das werden könnte. Die SPD-Minister wollen den Klimaschutz stärker im Grundgesetz verankern. Die Union sieht das eher skeptisch. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Inmitten der Krise bei Europas größtem Autobauer Volkswagen stehen heute die nächsten Betriebsversammlungen an. Nach dem Auftakt gestern am Stammwerk in Wolfsburg wird VW-Vorstand Blume heute in Emden und Zwickau erwartet. Zwei Werke, die im Zuge der Sparpläne von Schließung bedroht sind. Am Stammwerk in Wolfsburg hatte der VW-Vorstand gestern heftige Kritik für seine Sparpläne geerntet. Fans aus aller Welt trauen um die Country-Ikone Dolly Parton. Die US-Sängerin starb im Alter von 80 Jahren in Nashville, wie ihre PR-Agentur mitteilte. Laut Medienberichten litt sie an Krebs.
3: Es kostet viel Geld, so billig auszusehen. Das war ein Lieblingsspruch der vollbusigen Country-Ikone. Aber Schönheitsoperationen, Schminke, Klunker und blonde Mähne gehörten zum Handwerk des Superstars. Oft sprach Dolly Parton von ihrer Kindheit in Armut als viertältestes von 12 Kindern in einer Hütte in den Smoky Mountains. Ihr Aufstieg und ihre Karriere in Nashville waren sagenhaft. 9 to 5, Jolene, I Will Always Love You wurden Welthits. Dolly wurde reich, baute den Rummelplatz Dollywood und spendete viel Geld für Arme und für Ausbildung. Aus den USA, Tina Eck.
1: Auf einem Hamburger Volksfest haben 23 Fahrgäste eines Kettenkarussells rund 3 Stunden in großer Höhe festgesessen. Das Fahrgeschäft war am späten Abend wegen eines Defekts stehen geblieben. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Karussell wieder auf den Boden zu bringen und Panik unter den Fahrgästen zu vermeiden. Kurz nach Mitternacht gelang es, das Karussell wieder in Gang zu setzen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki kabine toplantısının ardından terörsüz Türkiye sürecinin güç kazandığını söyledi. Erdoğan sürecin yalnızca iktidarın değil, 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağıran Erdoğan, gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye bırakmayı hedeflediklerini belirtti. Suriye'de SDG, YPG'nin feshedildiği ve Suriye devlet kurumlarına entegre edildiği açıklandı. Ferhat Abdüşahin, Şam'da yaptığı açıklamada SDG'nin bağımsız askeri güç olarak misyonunun sona erdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da gelişmeyi tek ordu, tek hükümet, tek devlet sözleriyle değerlendirdi. Gazeteci Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda 2019 ile 2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon lira para girişi tespit edildi. Raporda yaklaşık 5 milyon liralık transferin açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profille uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Soruşturmada ayrıca 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in polis ekiplerine panik içinde defalarca annesinin iyi olup olmadığını sorduğu görülüyor. Gülter, soruşturma kapsamında kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı gece saat 21.43'te kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Filenin sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bugün Almanya ile karşılaşıyor. Karşılaşma saat 18'de oynanacak. Türkiye son olarak Macaristan'ı 3-0 yenip 3. maçından da galibiyetle ayrılmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda ise Fenerbahçe bugün saat 21'de Fransa'da Olympique Lyon'a konuk olacak. İstanbul'daki ilk maç 1-1 sona ermişti. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz ve Wiesbaden'da hava bulutlu, sıcaklık 15 derece. Rüsselsheim'da ise bulutlu, sıcaklık 16 derece. Gün boyunca. Mainz ve Wiesbaden'da 14 ile 26, Rüsselsheim'da 14 ile 26 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.

Herkese günaydın. Çay şekerimiz başladı. Şu an yollarda olan, mesai saatlerine başlamış olan herkese kolaylıklar diliyoruz. Biz zaten saatlerde çalışıyoruz Esra, yollardayız diyenler biliyorum. Her zaman olduğu gibi şimdi de yanınızdayız. Candan Erçetin'den güzel bir şarkı gönderiyorum sizler için. Umrumda değil diyor. Yani diyor, nasıl bir negatif bir şey yaşarsam yaşayayım, nasıl bir sorun çıkarsa çıksın umurumda değil. Değil mi? Ne güzel oldu böyle.

0: Hanımlar, beyler, herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Arkadaşlar, yeni bir tatil anlayışı var. Bundan bahsedelim. Tatil deyince de bizsiz olmaz. Bu uyku turizmi arkadaşlar. Uyku turizmi. Hani tatile gidip böyle sabah ne bileyim 7'de kalkarsın, kahvaltı, sonra gittiğin yeri gezersin. Aa, gelmişken buraya gitmemek olmaz dersin. Gezersin, tekne turları yaparsın, akşam da çıkarsın eğlencelere. Sonra tatilden dönersin, bir tatile daha ihtiyacın olur, yorulursun ya. İşte insanlar artık buna isyan etmiş ve yeni bir trend çıkmış ortaya. Uyku turizminde amaç gezmek değil arkadaşlar. Bildiğiniz bir güzel uyumak ve dinlenmek. Şimdi araştırdım, bayağı otellere baktım. Bazı oteller bunun için özel uyku paketleri hazırlıyormuş. Sessiz odalar var, ışığı tamamen kesen perdeler, özel yataklar var, yastıklar. Böyle rahatlatıcı uygulamalar varmış. Sana uyku müziği falan veriyorlar böyle. Ve uyku kalitesini takip eden programlar sunuyorlarmış. İnanılmaz. Yani eskiden tatilden dönen insana nereleri gezdin anlat bakalım diye sorarken şimdi ne diyeceğiz? Kaç saat uyudun günde mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bir de yanlış anlaşılması. Ben bunu küçümsemiyorum arkadaşlar. Sabah alarm kurulmayan bir tatil varsa her şey dahil sisteminden bile daha lükstür bence. All inclusive. Hayır, ben uyku istiyorum. Siz böyle bir tatil ister miydiniz? Yoksa gidip gezmelik bir tatil mi isterdiniz? Yoksa şöyle güzelce uyuyabileceğiniz tatili, bu uyku turizmini siz ister miydiniz? Çok merak ediyorum.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.

Değerli dinleyicilerimiz, çay şekerimiz devam ediyor. Uyku turizmi yeni trendmiş arkadaşlar. İnsanlar otel kiralıyorlar, özel oteller. Ve oraya gidip uyuyorlar. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Çünkü amaç şu, tatile gidip bir ton şey yapıp böyle iyice yoruluyoruz ya. Döndüğümüzde bir tur daha tatile ihtiyacımız oluyor. İşte bunun için uyku otelleri varmış. Gidiyorlar. Böyle çok özel sistemler kurarak seni bir güzel uyutuyorlar. Sizden o kadar çok tepkiler geldi ki siz çok sinirlendiniz buna. Bir dinleyicimiz diyor ki bunları yapmak için tatile o kadar masraf yapmaya gerek var mı? Telefonunu kapatırsın, televizyonu açmazsın, kitabını okursun, oturursun, 24 saat uyursun evinde. Hem de bedava. Evet, çok doğru. Bir dinleyicimiz diyor ki Esra diyor, hayatınız, ömrünüz kısa. Hayatınızda geçirdiğiniz vakti değerlendirin, Allah'ınızı severseniz demiş. Bakın kızıyor yine. Bence de, ben de öyle düşünüyorum. Diyor ki insanlar diyor uyku tatiline giderler, çıkışta da zombi gibi olurlar diyor. O da iyi değil ya, çok uyumak da iyi değil. Bu hayatta ne yapacaksın uyuyup hakikaten o kadar da. Bir dinleyicimiz diyor ki başkalarının evinde ben hayatta uyuyamıyorum. Kaldı ki gideceğim otelde mi uyuyacağım? En iyisi köyüm diyor. Köyümde serin serin çok güzel uyurum diyor. Öyle güzel anlattı ki hepimizin canı köyümüz çekti vallahi. Tamam, bunu anladık. Bu uyku otelleri bize göre değilmiş. Sıradaki.

Bir dinleyicimiz çok enteresan bir mesaj atmış. Muro yazmış Berlin'den. Diyor ki ben de diyor bir otel açacağım diyor. Her şeyin bir piyasası varsa demek ki. Ben de bir otel açacağım. Dayak oteli diyeceğim ona. Gelenler günde 3 öğün dayak yiyecek. Stres falan kalmaz diyor. Nasıl yani, stres kalmaz mı? Sen dayak atacak kişiysen sende stres kalmaz. Stresini atmış olursun muhtemelen. Kendin için açacaksan orası ayrı bir konu Muro.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Rheinland-Pfalz'da CDU ve SPD hükümeti görevdeki ilk 100 gününü tamamladı. Eyaletteki birçok girişimci koalisyonun çalışmalarından şu ana kadar memnun değil ve ekonomik konularda daha hızlı adımlar atılmasını talep ediyor. İş dünyası 100 günün büyük değişiklikler için kısa bir süre olduğunu kabul ederken, ancak şirketler için somut iyileştirmelerin hızlı hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ve Alman askeri Bundeswehr Gerolstein merkezi Eifel kışlasında yeni konteyner tipi asker konaklama birimlerini bugün hizmete sunuyor. Proje yeni askerlik hizmeti için oluşturulan altyapı programının bir parçası. Bundeswehr Almanya genelindeki 32 askeri tesiste toplam 8600 yeni konaklama yeri oluşturmayı planlıyor. Programın toplam maliyeti ise yaklaşık 400 milyon euro. Ludwigshafen'ın Hemshof bölgesinde 34 yaşındaki bir kişi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan kurbanını bıçakladıktan sonra kaçtı. Polis çok sayıda ekip ve bir polis köpeğiyle arama yaparken şüpheli bulunamadı. Olayla ilgili cinayete teşebbüs soruşturması başlatıldı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümet sosyal güvenlik sistemlerinde planlanan reformların yıl sonuna kadar kabul edilmesini hedefliyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil emeklilik reformunun da bu sürecin önemli bir parçası olduğunu söylerken, hükümet ayrıca bakım sigortası ve çalışma saatlerinde değişiklik planlıyor. Neuhardenberg'de toplanan kabine yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve kuraklığın sonuçlarında görüşecek. Ancak bu konuda henüz somut karar beklenmiyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier göçmen kökenli insanların dışlanmasına karşı uyardı. Steinmeier, Almanya'nın yasal olarak burada yaşayan herkese ait olduğunu ve ülkenin özellikle sağlık, bakım ve ekonomi alanlarında göçe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca anayasanın birinci ve ikinci sınıf vatandaş ayrımı tanımadığını vurguladı. Değerli dinleyenler, Almanya'da planlanan şeker vergisinin kapsamı genişleyebilir. Federal Maliye Bakanlığı'nın taslağına göre yalnızca şekerli içecekler değil, meyve nektarı, smoothie, yulaf içeceği ve tatlandırıcı içecekler de ek vergilendirilebilir. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Haber merkezinden ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

değerli dinleyicilerimiz. Çay şekerimize devam ediyoruz. Herkese günaydın. Size bir haberim var. Bizim Türk mutfağımızda kanserle savaşan bir besinimiz varmış. Bir yiyeceğimiz varmış, biliyor musunuz? Mercimek köftesi arkadaşlar. Meğer bizim bu mercimek köftemiz biraz hafife alınıyormuş. Çiğ köfte kadar rağbet görmemiş. Mercimek gerçekten lif, bitkisel protein ve çeşitli antioksidan bileşikler açısından zenginmiş. Bu yüzden de enstitüler araştırmış ve açıklamış ki, gördüğüm kadarıyla tam karşımda şu anda, kansere karşı en güçlü korunmayı sağlayan besinlerden biri olarak seçilmiş mercimek köftemiz. Buradan tabii ki şunu çıkarmayalım ya. 3 mercimek köftesi yedim, hemen korundum artık, koruma kalkanımı açtım gibi bir şey çıkarmamak lazım. Tek bir yiyecek kanseri önlemiyor tabii ki de. Hani günde bir öğün yesem kansere yakalanmaz mıyım gibi bir şey tabii ki değil. O kadar da bir sorumluluk yüklemiyoruz şu anda mercimek köftesine. Ama yine de sağlıklı olduğunu, hatta bizi kanserden koruduğunu öğrenmek bile mercimek köftesine sarılma hissiyatı oluşturdu bende. Biz boşu boşuna mercimek köftesini mıncıklamıyormuşuz arkadaşlar. Sevdiğimizden dolayı bakın. Hemen mercimek köftemizi mıncıklayalım. Marulo saralım. Limonu sıkalım ve yiyelim. Mis gibi. Acaba şeyi de falan var mı? Lahmacunun falan bir etkisi var mıdır acaba? Kansere karşı.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
2: Çay şekerimiz devam ediyor herkese. Günaydın. Muhteşem bir sabah olsun, muhteşem bir gün bizim olsun. Manifest enerji veriyor bize. Toz pembe diyor.

Herkese günaydın. Çay şekerimiz devam ediyor. Arkadaşlar çok enteresan bir şey öğrendim. Çok acayip bir şey öğrendim. Testere. Testere çok korkunç bir şey değil mi böyle? Ve size şimdi daha korkunç bir şey söyleyeceğim. Testere nasıl bulunduğundan bahsedeceğim. Daha korkunç bir şekilde. Testere doğum sırasında doğumu kolaylaştırmak için icat edilmiş arkadaşlar. Ay tüylerim diken diken oldu. 1700'lü yılların sonunda bir İskoç doktor var, tamam mı? Bakıyorlar doğum sırasında bazen bebeği kolayca çıkarabilmek için bazı kemikleri kesmek gerekiyor. Çok acayip bir konu. Daha anestezi falan diye bir şey yok yani. Ve hani her şeyi hissediyor oradaki yatan kişi. O yüzden ne kadar hızlı kesersen o kadar iyidir mantığıyla. Küçük ve zincirli bir testere icat ediyorlar. Acayip bir şey yani. Böyle icat edilmiş testere. Şimdi daha detaylara girmeyeceğim sabah sabah. Tüylerim diken diken oldu. Testere ya. Geçen işte ailem için bir ağaç kesilmesi gerekiyor. Onun için elektrikli testere bakıyordum. Konu buralara kadar geldi. Daha yeni öğrendim yani. Testere şimdi nerede kullanıyoruz? Ağaç kesiminde ya da ne bileyim tahta kesiminde falan kullanıyoruz. Boy boy testere. Ama 1700 yıllarda ameliyat için testere icat etmişler. Hem de öyle kemik falan kesmek için değil, doğum için ya, çocuk doğacak diye. Çocuğun orasına burasına gelmiyor muydu, ben onu merak ediyorum. Çok acayip bir bilgi yani, keşke bilmeseydim dediğim bir bilgi, öyle bir bilgi yani.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Çay şekerimize devam ediyoruz. Son zamanlarda çok yayılan bir olay var arkadaşlar. Bir iş bulma kariyer app'i var. LinkedIn diye. İş ilanları var. İşte kendiniz profil açıyorsunuz. İsmini, cisminizi yazıyorsunuz. Nerelerde çalıştığınızı, eğitiminizi vesaire. Ve iş buluyorsunuz. Böyle bir app var. LinkedIn diye. Son zamanlarda bu artık iş bulma app'inden çıkmış bir flört uygulamasına dönüşmüş. İnsanlar flört uygulaması, yani flört app'i olarak kullanıyorlarmış bunu. Tanışma, kendilerini eş bulmak için bunu kullanıyorlarmış. Neden peki normal bir flört uygulaması kullanmıyorlar? Çünkü kullanıcılar diyor ki ya hep insanlar yalan yanlış bilgiler veriyorlar kendileriyle alakalı. Kendi fotoğraflarını bile koymuyorlar. Ama burada bu LinkedIn'de, yani iş bulma uygulamasında, herkes açık açık her şeyini gerçek bir şekilde yazıyor. Böylelikle daha güven duyuyoruz demişler. Yani anlamadım, iş bulma uygulamasında ne işiniz var? Ya iş bulamıyoruz, bari koca bulalım mı dediniz? Ne dediniz? Çok acayip. Ayrıca bu uygulamada zaten çok da iş bulabilen yokmuş, öyle söylüyorlar. O kadar kalabalıkmış ki herkes kapıyormuş iş köşelerini. Ya flört uygulamasında diyelim ki, iş uygulamasında, bu iş bulma uygulamasında buldun birini. Diyelim münasip birini buldun. Ne yapacaksın? Ne yazacaksın? Sizi işte sabah 9'da ofise bekliyoruz, profilinizi çok beğendik mi yazacaksın? Ne yazacaksın? Maaşınız ne kadar mı diyeceksin? Nasıl girilir ki konuya? Hemen bunu soralım mı yapay zekaya? Şimdi hoş geldin robotça. Sana çok kısa bir şey soracağım. Diyelim ki bir flört uygulaması var. Şimdi hani LinkedIn diye bir uygulama var. Oradan flört ediyorlar ya birbirleriyle insanlar. Diyelim ki o uygulamada benim profilimi gördün ve beğendin. İlk nasıl yazarsın? Ne yazarsın bana?
1: Tamam. Selam. Profilimdeki o detay çok ilgimi çekti. Enerjim bayağı kendine güvenle duruyor. İtiraf edeyim. Yazmadan geçemedim.
0: Ay böyle yazarsın, seni engellerler be. Ne beceriksiz bir şey oldun sen.
1: Tamam, kısa net. Selam, profilin dikkatimi çekti. Tanışmak ister misin?
0: Hayır tabii ki de. Ne tanışması ya? Böyle girilir mi konuya ya?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg geht heute die Kabinettsklausur der Bundesregierung zu Ende. Am zweiten Tag soll es um die Folgen von Hitze und Dürre in diesem Sommer gehen, aber auch erneut um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Beschlüsse werden heute nicht erwartet.
2: Die Beratungen in idyllischer Schlossatmosphäre sind für Kanzler Friedrich Merz und seine Regierungsmannschaft wohl der Auftakt für einen eher stürmischen Herbst. Da stehen drei wichtige Landtagswahlen an und Schwarz-Rot will große Reformen auf den Weg bringen. Rente, Krankenkassenbeiträge oder Entbürokratisierung sollen bis zum Jahresende abgehakt sein. Dafür braucht es allerdings Einigkeit in der Koalition und das könnte schwierig werden. Denn bei den Themen Klimaschutz ins Grundgesetz oder auch der Ausweitung der Zuckersteuer dürfte es wohl nicht ganz so harmonisch weitergehen wie jetzt in Neuhardenberg. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Inmitten der Krise bei Europas größtem Autobauer Volkswagen stehen heute die nächsten Betriebsversammlungen an. Nach dem Auftakt gestern am Stammwerk in Wolfsburg wird VW-Vorstand Blume heute in Emden und Zwickau erwartet. Zwei Werke, die im Zuge der Sparpläne von Schließung bedroht sind. Am Stammwerk in Wolfsburg hatte der VW-Vorstand gestern heftige Kritik für seine Sparpläne geerntet. Die weltgrößte Computerspielemesse Gamescom beginnt heute in Köln. Dort präsentieren sich deutlich mehr als 1600 Firmen, Verbände und andere Organisationen. Die Veranstalter sprechen von einem Rekord.
3: Rund 350.000 Gaming-Fans werden hier in den nächsten Tagen erwartet, gut zwei Drittel davon aus dem Ausland. Die können unter anderem die neuesten Spiele ausprobieren und stehen dafür zum Teil lange in der Schlange. Die Gaming-Branche ist für die Wirtschaft enorm wichtig, das zeigt sich auch an der politischen Prominenz. Neben Finanzminister Klingbeil und Forschungsministerin Bär wird erstmals auch ein Bundespräsident auf der Messe sprechen. Frank-Walter Steinmeier ist Gastredner beim Gamescom-Kongress. Aus Köln, Thomas Bremser.
1: Fans in aller Welt trauern um die Country-Ikone Dolly Parton. Die US-Sängerin starb im Alter von 80 Jahren in Nashville, wie ihre PR-Agentur mitteilte. Laut Medienberichten litt Parton an Krebs.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi. Bilirkişi raporunda ölümün şüpheli bulunmasının ardından Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında kasten öldürme kapsamında soruşturma başlatıldı. Savcılık, otopsi raporunu hazırlayan doktorlarla bazı adli tıp yöneticileri hakkında da incelemeleri yürütüyor. Yeni Parti 30 Ağustos'ta yeni genel merkez binasına taşınıyor. Parti 31 Ağustos'ta yeni binadaki ilk gününde 3 önemli toplantı yapacak. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığındaki Parti Meclisi, Kurucular Kurulu ve Kapalı Grup toplantıları gerçekleştirilecek. Suriye'de SDG-YPG'nin feshedildiği ve Suriye devlet kurumlarına entegre edildiği açıklandı. Ferhat Abdüşahin, Şam'da yaptığı açıklamada SDG'nin bağımsız askeri güç olarak misyonunun sona erdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da gelişmeyi tek ordu, tek hükümet, tek devlet sözleriyle değerlendirdi. Gazeteci Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda 2019 ile 2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon lira para girişi tespit edildi. Raporda yaklaşık 5 milyon liralık transferin açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profille uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Soruşturmada ayrıca 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in polis ekiplerine panik içinde defalarca annesinin iyi olup olmadığını sorduğu görülüyor. Gülter, soruşturma kapsamında kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda bugün Olympique Lyon'a konuk oluyor. İlk maç İstanbul'da 1-1 sona ermişti. Saat 21'de başlayacak karşılaşmayı kazanan taraf lig aşamasına yükselecek. Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile karşılaşıyor. A grubundaki ilk 3 maçını kazanan filenin sultanları mücadeleye liderlik hedefiyle çıkacak. Karşılaşma saat 18'de başlıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz ve Wiesbaden'da hava bulutlu, sıcaklık 15 derece. Rüsselsheim'da ise bulutlu, sıcaklık 16 derece. Gün boyunca. Mainz ve Wiesbaden'da 14 ile 26, Rüsselsheim'da 14 ile 26 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 127 euro 85 sent. Çeyrek altın ise 223 euro 74 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 12 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Çay şekerimize devam ediyoruz Demet Akalın'la. Bir şey mi dedin diyor. Biraz sonra bu LinkedIn app'imizle devam edeceğiz arkadaşlar. LinkedIn diye bir app var. Bu app'ten insanlar hemen kariyer profili oluşturuyor kendine. İşte iş bulmak için, network yapmak için kullanılan bir uygulama, bir app aslında. Ama bu yavaş yavaş flört uygulaması olarak kullanılmaya başlamış. Biraz sonra nasıl kullanılır onu anlatacağım.

0: Arkadaşlar, LinkedIn isimli bir uygulama var. Bu uygulama genelde şirketler tarafından böyle kurumsal olarak kullanılıyor. İş bulmak için, hatta çalışan bulmak için kullanılan bir app aslında. Kendi bilgilerini, profilini yazıyorsun ve iş buluyorsun. Şimdi bunu daha güvenilir bir yer diye flört uygulaması olarak kullanıyorlarmış. Yani yeni biriyle tanışmak için kullandığın uygulamalardan biri gibi olmuş. Ben çok merak ediyorum, nasıl kullanılıyor bu? Araştırdım biraz. Hatta yapay zekayla da bu konuyu şimdi sizlerle konuşacağım. Yapay zekamızı hemen alalım. Evet, Robotcan burada konuğumuz tekrar. Az önce bir deneme yapmıştık seninle ama pek içime sinmedi. Dinleyiciler de beğenmemiş sevgili Robotcan. Diyelim ki bir işte LinkedIn üzerinden flört uygulaması olarak kullanacaksın. Birini beğendin. Belki ilerideki eşin olacak yani. Müstakbel eşin belki. Bilemezsin. Olabilir böyle şeyler. Yaşayanlar olmuş. Diyelim ki beğendin. Nasıl yazıyorsun? Birine nasıl ulaşıyorsun? Ne yazmalısın? Daha stratejik ol. Çok böyle hani korkutmadan karşı tarafı. Dinleyiciler az önceki denemeni beğenmedi çünkü. Daha ikna edici, böyle hoşuma gidecek bir şey ne diyebilirsin? Gördüm profilimi, ne yazarsın bana?
1: Tamam, sakin bir giriş düşün. Selam. Fuarda yaptığınız o işi gördüm. Aklımda kaldı. Merak ettim. Bu alana nasıl yöneldin? Kısa, net, baskısız. Ne övgüye boğuyorsun ne de yapay bir cümle kuruyorsun.
0: Ya ama bu çok sıkıcı oldu. Çok iş konuşmak tamam, da çok zaman... sıkıcı. Böyle dikkat çekici de bir şey olsun böyle. Tamam. Flörtöz olduğu da belli olsun yani.
1: Tamam, o zaman biraz daha sıcak bir şey deneyelim. Selam, profilindeki enerjiyi fark ettim. Bayağı bulaşıcı duruyor. Merak ettim, sen daha çok sabah insanı mısın yoksa gece mi açılıyorsun?
0: Mesela biri bana bunu yazsa derim ki sana ne kardeşim, sabah insanı mıyım, sana ne yani, olmadı, bir daha dene, olmadı.
1: Tamam,
0: bu.
1: O zaman seni yakalayacak bir yerden girmek lazım. Şöyle bir şey derdim. Selam, profilin ilgimi çekti. Basit bir şey soracağım. Son zamanlarda seni gerçekten heyecanlandıran bir şey neydi?
0: Ya düz bunu ya, ya biz insanlar böyle iletişim kurmuyoruz ya. Son zamanlarda zart diye bir tanımadığın bir insana son zamanlarda senin ilgini çeken bir şey var mı demezsin yani. Bir güzel bir girsene. Merhaba, nasılsın falan gibi böyle. Gözlerin çok güzelmiş falan diyemiyor musun yani?
1: Selam, nasılsın? Gülüşün dikkatimi çekti. İçten duruyor.
0: Hiç olmadı ya, yapamıyoruz arkadaşlar. Biz beceremedik flört mevzusunu. Boş verin, biz iş bulmaya devam edelim.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.

0: Pol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Rheinland-Pfalz'da CDU ve SPD hükümeti görevdeki ilk 100 gününü tamamladı. Eyaletteki birçok girişimci koalisyonun çalışmalarından şu ana kadar memnun değil ve ekonomik konularda daha hızlı adımlar atılmasını talep ediyor. İş dünyası 100 günün büyük değişiklikler için kısa bir süre olduğunu kabul ederken, ancak şirketler için somut iyileştirmelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ve Alman askeri Bundeswehr Gerolstein merkezi Eifel kışlasında yeni konteyner tipi asker konaklama birimlerini bugün hizmete sunuyor. Proje yeni askerlik hizmeti için oluşturulan altyapı programının bir parçası. Bundeswehr Almanya genelindeki 32 askeri tesiste toplam 8600 yeni konaklama yeri oluşturmayı planlıyor. Programın toplam maliyeti ise yaklaşık 400 milyon euro. Ludwigshafen'ın Hemshof bölgesinde 34 yaşındaki bir kişi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan kurbanını bıçakladıktan sonra kaçtı. Polis çok sayıda ekip ve bir polis köpeğiyle arama yaparken şüpheli bulunamadı. Olayla ilgili cinayete teşebbüs soruşturması başlatıldı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümet sosyal güvenlik sistemlerinde planlanan reformların yıl sonuna kadar kabul edilmesini hedefliyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil emeklilik reformunun da bu sürecin önemli bir parçası olduğunu söylerken, hükümet ayrıca bakım sigortası ve çalışma saatlerinde değişiklik planlıyor. Neuhardenberg'de toplanan kabine yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve kuraklığın sonuçlarında görüşecek. Ancak bu konuda henüz somut karar beklenmiyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier göçmen kökenli insanların dışlanmasına karşı uyardı. Steinmeier, Almanya'nın yasal olarak burada yaşayan herkese ait olduğunu ve ülkenin özellikle sağlık, bakım ve ekonomi alanlarında göçe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca anayasanın birinci ve ikinci sınıf vatandaş ayrımı tanımadığını vurguladı. Değerli dinleyenler, Almanya'da planlanan şeker vergisinin kapsamı genişleyebilir. Federal Maliye Bakanlığı'nın taslağına göre yalnızca şekerli içecekler değil, meyve nektarı, smoothie, yulaf içeceği ve tatlandırıcı içecekler de ek vergilendirilebilir. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Haber merkezinden ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Serdar Ortaç'ın tam da böyle sabahlara yaraşır bir şarkısı var. Neden sabahlara? Çünkü ne bu neşe yahu diyor. Sabah sabah bazı insanların inanılmaz enerji dolu olması bazen böyle tatsız olur ya. Bence onun için yazmış bu şarkı. Ne bu neşe yahu diyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Çay Şekerimize devam ediyoruz. Herkese günaydın. Almanya deyince yanına vergi koymazsak olmaz değil mi? Sabah kalkıyoruz vergimizi vermek için. Akşam uyuyoruz, ertesi gün yine vergi verelim diye. Şimdi vergi geliyor arkadaşlar. Şeker vergisi. Ay, bütün şekerlerden alacaklar vergi. Bu şeker vergisine hazırlanıyorlar Almanya'da arkadaşlar. İnsan ilk duyunca tamam ya, işte kolaya gelir, gazozlara gelir, şekerlemelere gelir diyor ama taslağa baktığımda meselenin ne kadar büyük olduğunu anladım. Şimdi bu bütün içecekleri düşünün. Zaten paketli içeceklerin hepsinin içinde şeker var. Bunu biliyoruz. Ve o listenin ne kadar uzadığını siz düşünün. Smoothie'ler, meyve suları, yulaf sütleri. Ben bir vegan olarak ağlayacağım şimdi yani. İnek sütü değil, ben Hafermilch içiyorum. Ona bile geliyormuş. Hatta işin en enteresanı ne biliyor musunuz? Mesela şekersiz içecekler içelim diyoruz ya biz, daha sağlıklı olduğunu düşünerek. Onlar da dahilmiş. Neden? Çünkü tatlandırıcı varmış içinde. Bunlar da vergiye girebilirmiş. Ne var ne yok hemen vergi almaya yönelik bir taslak kuruyorlar şu anda. O zaman insan soruyor, ben ne içeceğim diye. Yani musluk suyuna limon sıkınca acaba finansamt kapımıza gelir mi limon kullandın diye. Şekerli içeceklerde de ne kadar şeker varsa verginin ona göre kademeli olması planlanıyor. İnanılmaz bir taslak. Hükümet hem tüketimi azaltmayı hedefliyor hem de yılda yaklaşık 650 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor ve bunu açık açık söylüyorlar. Şimdi bu konuda TDU ve TSU içinde ve Tarım Bakanlığı tarafında itirazlar var. Tabii ki itiraz ediliyor. Yani henüz son hali verilmiş değil ama benim tek korkum şu yani. Acaba ayranın adını falan anmayın da acaba bizim ayranımızda başka meşrubatlarımıza falan vergi gelir mi? Kimse sesini çıkarmasın. Sessiz sakince biz kendi içeceğimizi içelim. Kimsenin dikkatini de çekmeyelim.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
1: Şeker vergisini konuşurken şeker gibi bir sanatçı çalacağım. Tatlı diyelim. Bahadır Tatlı Öz'den Su Yolunu Bulur parçasını çalıyorum. Acaba bu şarkıyı çaldık diye de Finansamt bizden vergi ister mi? Şeker vergisi.

Almanya'mız bu defa şeker peşinde ya. Dikkat, yakalanabilirsiniz, şekerler sizi. Almanya'da şekerli içeceklere vergi planlaması yapıyorlar arkadaşlar. Ama bu kapsam genişleyebilir dediler. Şeker, içinde şeker gördükleri, tatlı gördükleri her şeyden vergi almak istiyorlar. Şekerci mi baban senin? Kaşın kara, gözün kara. Kömürcü mü baban senin? Çok tatlısın. Bu şarkı eşliğinde vergi dairesine Finansamt'a gidip siz de şekerinizi verebilirsiniz. Şeker kullanmayan vatandaşlar ne yapacak diye bir dinleyicimiz sormuş. Diyor ki acaba diyorum şeker kullanmayanlara vergi iadesi olacak mı diyor. Her gıdada istenmeyen şeker tatlandırıcı çıkartılmayacaksa vergi iadeli olsun yani diyor. Evet, bence böyle olmalı. Ben çayı şekersiz içiyorum mesela. Yıl sonunda Finansamt'a 840 tane şekersiz çayımı beyan edeyim. 300 euromu da geri alayım o zaman. Bence bu iş oldu yani. Bir de evde mesela tatlısını yapanlar, baklavasını yapanlar ne olacak? Tepsi başına vergi mi gelecek mesela? Misafirliğe giderken biz tatlımızı, çikolatamızı götürmezsek olmaz yani. Çikolata getirdim derken yanında bir de şey mi diyeceğiz? Vergisi ödenmiş çikolata getirdim mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz yani? Hele Türk ailelerinde çok zor bizim işimiz valla. Anne, çaya iki şeker atabilir miyim? Hayır çocuğum, vergisini ödemeyeceğiz. İnanılmaz yani, bu şeker vergisi olayı aklımıza yatmadı. Bir dinleyicimiz de diyor ki çok tanıdık bir dinleyici, Mithat Şekercioğlu yazmış. Diyor ki nasıl yani, şeker vergisi mi? Benim vergim falan yok.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: şeker bayramımızı vergi bayramına falan çevirebilirler. Biz yine şimdiden gardımızı alalım da şeker bayramımızı koruyalım. Bir dinleyicimiz demiş ki, Esra ben şeker hastasıyım, diyabet var bende. Benim durumum nasıl olacak? Çok vergi öder miyim diyor. Hayır, sen muafsın vergiden. Muafsın sen. Onun dışında bir dinleyicimiz diyor ki, Darmstadt'tan İrfan, o zaman abla diyor kendini sakla, senden de şeker vergisi alırlar. Ya ağlayacağım şimdi, dur. Asıl en önemli konu, şöyle bir konumuz var, nasıl unuturuz, bir dinleyicimiz demiş ki.
1: İyi yayınlar Esra. Çay şekeri programına da vergi gelecek mi? Şekerden ötürü.
0: Artık Serdar geldiğinde bu güzel sürprizi Serdar'a siz söylersiniz. Onu artık Serdar düşünecek. Bu program Serdar'ın programı. Ben nöbetçi olarak çalışıyorum burada, var diyeli. Oo, Serdar anlar bu muhasebe işlerinden, vergi danışmanlığından falan anlar. O bir şekilde bak çözerse bu işi, bizim Serdar çözer'a söyleyeyim. Diyor ki, Baturhan yazmış, diyor ki şekere vergi gelirse milletin ağzının tadı kaçar demiş. Ya biz de böyle bir milletiz işte. Yine vergi olan bize olacak ama biz yine eğlenmesini biliyoruz bununla. Çok eğleniyoruz demeyin de, kesin bundan falan da vergi alırlar yarın bir gün, maazallah, aman aman.

sabahları birlikteydik arkadaşlar, ben Esra. Ve ben sizinle gerçekten çok çok eğlendim. Çok keyif aldım. Sabahları birlikte, zaman köründe birlikte uyanmak çok eğlenceliydi. Eğer sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola. Serdar tatiline devam ediyor. Umuyorum burada bulamadığımız güneşi o uzak diyarlarda buluyordur. O güzel güzel dinlenirken çay şekerinde bayrağı DJ Hakan devralacak arkadaşlar. Bundan sonra sabahlarınızda o sizlerle olacak. Ama biz ayrılmıyoruz tabii ki. Veda gibi bir şey oldu. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Benden kurtulamazsınız. Ben yine her zamanki gibi 20'de Paydos keyfinde sizlerle olmaya devam edeceğim. Bu 3 sabah bana eşlik eden, mesaj atan, dinleyen, gülen, keyif alan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizin enerjisi mükemmeldi ve herkese enerjisi yüksek, yüzünüzü bol bol güldüren güzel haberler alacağınız harika bir gün diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Çayınız sıcak, şekeriniz tadında olsun, vergisiz olsun. Çay şekerinden sevgiler, görüşmek üzere. Harika bir şarkı gönderiyorum size. Birazdan DJ Hakan olacak rengarenkte. Ya da olmaya da bilir. Onun sağa solu belli olmuyor, bilmiyorum. Çok güzel şarkılar hazırladı müzik redaktörümüz sizler için. Önümüzdeki saatlerde Nalan olacak, Acemi Balık diyecek. İlyas Yalçıntaş'ın müthiş şarkısı İncir sizlerle olacak. Ezel, Nazan Öncel, Tarkan sizlerle olacak önümüzdeki dakikalarda. Birbirinden kıymetli şarkılar ve sanatçılar sizlerle olacak. Ay, ayrılamıyorum bir türlü. Sus kız, yeter artık.

Hanımlar beyler, çay şekerimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet güzel insanlar, çay şekerinde benden bu kadar. Geçtiğimiz 3 gün boyunca

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Inmitten der Krise bei Europas größtem Autobauer Volkswagen stehen heute die nächsten Betriebsversammlungen an. Nach dem Auftakt gestern am Stammwerk in Wolfsburg wird VW-Vorstand Blume heute in Emden und Zwickau erwartet. Zwei der Werke, die im Zuge der Sparpläne von Schließungen bedroht sind.
2: Auch wenn Konzernchef Blume zuletzt immer wieder betonte, dass Werksschließungen noch nicht beschlossen sind, der Empfang an den Standorten in Ostfriesland und Sachsen dürfte nicht besonders freundlich ausfallen. Die Beschäftigten wollen Antworten, Tausende bangen um ihre Jobs. Der VW-Vorstand spricht von der größten Transformation der Unternehmensgeschichte. Um den Konzern zukunftsfähig zu machen, seien Sparmaßnahmen unvermeidbar. Und so sagte Blume gestern in Wolfsburg, dazu gehöre auch der Abbau von Stellen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg geht heute die Kabinettsklausur der Bundesregierung zu Ende. Am zweiten Tag soll es um die Folgen von Hitze und Dürre in diesem Sommer gehen, aber auch erneut um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Beschlüsse werden heute nicht erwartet. Die weltweit größte Computerspielemesse Gamescom beginnt heute in Köln. Dort präsentieren sich deutlich mehr als 1600 Firmen, Verbände und andere Organisationen. Die Veranstalter sprechen von einem Rekord.
3: Rund 350.000 Gaming-Fans werden hier in den nächsten Tagen erwartet, gut zwei Drittel davon aus dem Ausland. Die können unter anderem die neuesten Spiele ausprobieren und stehen dafür zum Teil lange in der Schlange. Die Gaming-Branche ist für die Wirtschaft enorm wichtig, das zeigt sich auch an der politischen Prominenz. Neben Finanzminister Klingbeil und Forschungsministerin Bär wird erstmals auch ein Bundespräsident auf der Messe sprechen. Frank-Walter Steinmeier ist Gastredner beim Gamescom-Kongress. Aus Köln, Thomas Bremser.
1: Bei einem Feuer in einer Entbindungsstation in Pakistans Hauptstadt Islamabad sind 15 Babys gestorben. Ursache sei die Fehlfunktion einer Klimaanlage gewesen, teilten örtliche Rettungskräfte mit. Nur eines der Neugeborenen der Station sei gerettet worden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi. Bilirkişi raporunda ölümün şüpheli bulunmasının ardından Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında kasten öldürme kapsamında soruşturma başlatıldı. Savcılık, otopsi raporunu hazırlayan doktorlarla bazı adli tıp yöneticileri hakkında da incelemeleri yürütüyor. Yeni parti 30 Ağustos'ta yeni genel merkez binasına taşınıyor. Parti 31 Ağustos'ta yeni binadaki ilk gününde 3 önemli toplantı yapacak. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığındaki parti meclisi, kurucular kurulu ve kapalı grup toplantıları gerçekleştirilecek. Suriye'de SDG-YPG'nin feshedildiği ve Suriye devlet kurumlarına entegre edildiği açıklandı. Ferhat Abdüşahin, Şam'da yaptığı açıklamada SDG'nin bağımsız askeri güç olarak misyonunun sona erdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da gelişmeyi tek ordu, tek hükümet, tek devlet sözleriyle değerlendirdi. Gazeteci Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda 2019 ile 2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon lira para girişi tespit edildi. Raporda yaklaşık 5 milyon liralık transferin açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profille uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Soruşturmada ayrıca 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in polis ekiplerine panik içinde defalarca annesinin iyi olup olmadığını sorduğu görülüyor. Gülter, soruşturma kapsamında kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda bugün Olympique Lyon'a konuk oluyor. İlk maç İstanbul'da 1-1 sona ermişti. Saat 21'de başlayacak karşılaşmayı kazanan taraf lig aşamasına yükselecek. Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile karşılaşıyor. A grubundaki ilk 3 maçını kazanan filenin sultanları mücadeleye liderlik hedefiyle çıkacak. Karşılaşma saat 18'de başlıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz ve Wiesbaden'da hava bulutlu, sıcaklık 15 derece. Rüsselsheim'de ise bulutlu, sıcaklık 16 derece. Gün boyunca. Mainz ve Wiesbaden'da 14 ile 26, Rüsselsheim'da 14 ile 26 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 127 euro 85 sent. Çeyrek altın ise 223 euro 74 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 12 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.

Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Rheinland-Pfalz'da CDU ve SPD hükümeti görevdeki ilk 100 gününü tamamladı. Eyaletteki birçok girişimci koalisyonun çalışmalarından şu ana kadar memnun değil ve ekonomik konularda daha hızlı adımlar atılmasını talep ediyor. İş dünyası 100 günün büyük değişiklikler için kısa bir süre olduğunu kabul ederken, ancak şirketler için somut iyileştirmelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ve Alman askeri Bundeswehr Gerolstein merkezi Eifel kışlasında yeni konteyner tipi asker konaklama birimlerini bugün hizmete sunuyor. Proje yeni askerlik hizmeti için oluşturulan altyapı programının bir parçası. Bundeswehr Almanya genelindeki 32 askeri tesiste toplam 8600 yeni konaklama yeri oluşturmayı planlıyor. Programın toplam maliyeti ise yaklaşık 400 milyon euro. Ludwigshafen'ın Hemshof bölgesinde 34 yaşındaki bir kişi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan kurbanını bıçakladıktan sonra kaçtı. Polis çok sayıda ekip ve bir polis köpeğiyle arama yaparken şüpheli bulunamadı. Olayla ilgili cinayete teşebbüs soruşturması başlatıldı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümet sosyal güvenlik sistemlerinde planlanan reformların yıl sonuna kadar kabul edilmesini hedefliyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil emeklilik reformunun da bu sürecin önemli bir parçası olduğunu söylerken, hükümet ayrıca bakım sigortası ve çalışma saatlerinde değişiklik planlıyor. Neuhardenberg'de toplanan kabine yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve kuraklığın sonuçlarında görüşecek. Ancak bu konuda henüz somut karar beklenmiyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier göçmen kökenli insanların dışlanmasına karşı uyardı. Steinmeier, Almanya'nın yasal olarak burada yaşayan herkese ait olduğunu ve ülkenin özellikle sağlık, bakım ve ekonomi alanlarında göçe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca anayasanın birinci ve ikinci sınıf vatandaş ayrımı tanımadığını vurguladı. Değerli dinleyenler, Almanya'da planlanan şeker vergisinin kapsamı genişleyebilir. Federal Maliye Bakanlığı'nın taslağına göre yalnızca şekerli içecekler değil, meyve nektarı, smoothie, yulaf içeceği ve tatlandırıcı içecekler de ek vergilendirilebilir. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Haber merkezinden ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg geht heute die Kabinettsklausur der Bundesregierung zu Ende. Am zweiten Tag soll es um die Folgen von Hitze und Dürre in diesem Sommer gehen, aber auch erneut um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Beschlüsse werden heute nicht erwartet.
2: Mehr Bäume in unseren Städten, Klimaanlagen in den Krankenhäusern. Noch sind SPD und CDU nicht komplett auf einer Linie, wenn es darum geht, sich besser gegen Extremhitze und den Klimawandel zu wappnen. Auf der Agenda heute stehen aber auch wieder die Themen Wirtschaftswachstum und Bürokratieabbau. Kanzler Merz will da Tempo machen. Und nicht nur er stellt klar, die Stimmung bei uns ist top, trotz der miesen Umfragewerte. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Zehntausende Stellen und vier Werke sollen bei Europas größtem Autobauer in Gefahr sein. Um geplante Sparmaßnahmen zu erläutern, trifft der VW-Vorstand nun an mehreren Standorten auf die Belegschaft. Nach dem Auftakt gestern am Stammwerk in Wolfsburg wird VW-Vorstand Blume heute in Emden und Zwickau erwartet. Zwei der Werke, die im Zuge der Sparpläne von Schließungen bedroht sind. Fans in aller Welt trauern um die Country-Ikone Dolly Parton. Auch zahlreiche Promis und Spitzenpolitiker ehren die mit 80 Jahren an Krebs verstorbene Sängerin.
3: Millionen Fans weltweit trauern in den sozialen Medien. Auf Dolly Partons Sternenplakette auf Hollywoods Walk of Fame liegen Blumensträuße. Und in New York wurde am Abend die Spitze des Empire State Buildings in glitzerndes rosa Licht getaucht. Musikerkollegen schreiben zum Beispiel, die Welt ohne Dolly Parton sei weniger funkelnd. Elton John würdigt Parton als gigantische Künstlerin mit dem gütigsten Herz. Taylor Swift schreibt, Dolly Parton besaß das sanfteste Herz, wenn es um die Nöte anderer ging, und ein Rückgrat aus Stahl, mit dem sie ihre Werte als Künstlerin vertrat. US-Präsident Donald Trump hat die Fahnen in den gesamten USA für eine Woche auf Halbmast setzen lassen. Onni Tochau, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Nach dem eskalierten Südwest-Derby im DFB-Pokal lädt der baden-württembergische Innenminister Hagel Fußballvereine zu einem Gespräch nach Stuttgart. Es gehe darum, klare Vereinbarungen zu treffen, heißt es in der Einladung. Gewalt habe in den Stadien keinen Platz. Das Treffen ist demnach für den 3. September geplant.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi. Bilirkişi raporuna göre ölümün şüpheli bulunmasının ardından Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında kasten öldürme kapsamında soruşturma yürütülüyor. Savcılık eski otopsi raporunu ve adli tıptaki bazı işlemleri de yeniden inceliyor. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaklaşık 2 saat içinde 8 deprem meydana geldi. AFAD'a göre sarsıntıların büyüklüğü 1.3 ile 4.2 arasında değişti. Bölgede kısa süreli endişe yaşandı. Yapılan taramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yeni parti 30 Ağustos'ta yeni genel merkez binasına taşınıyor. Parti 31 Ağustos'ta yeni binadaki ilk gününde 3 önemli toplantı yapacak. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki parti meclisi, kurucular kurulu ve kapalı grup toplantıları gerçekleştirilecek. Gazeteci Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda 2019 ile 2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon lira para girişi tespit edildi. Raporda yaklaşık 5 milyon liralık transferin açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profille uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Soruşturmada ayrıca 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in polis ekiplerine panik içinde defalarca annesinin iyi olup olmadığını sorduğu görülüyor. Gülter, soruşturma kapsamında kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda bugün Olympique Lyon'a konuk oluyor. İlk maç İstanbul'da 1-1 sona ermişti. Saat 21'de başlayacak karşılaşmayı kazanan taraf lig aşamasına yükselecek. Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile karşılaşıyor. A grubundaki ilk 3 maçını kazanan filenin sultanları mücadeleye liderlik hedefiyle çıkacak. Karşılaşma saat 18'de başlıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: Alman Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr Gronstein Merkezi Eifel Kışlası'nda yeni konteyner tipi konaklama birimlerini hizmete açıyor. Yeni kapasitenin personel kazanımını hızlandırmayı hedefleyen altyapı programı kapsamında oluşturulduğu belirtildi. Bundeswehr'e göre yeni konaklama alanları özellikle planlanan yeni askerlik hizmeti kapsamında artması beklenen personel ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak. Bu amaçla farklı askeri tesislerde kısa sürede ek barınma imkanları oluşturuluyor. Gewolstein'deki proje Bundeswehr'in Almanya genelinde yürüttüğü kapsamlı inşaat programının bir parçası. Program kapsamında toplam 32 askeri tesiste yeni konaklama alanlarının oluşturulması planlanıyor.
0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
2: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Rheinland-Pfalz'da CDU ve SPD hükümeti görevdeki ilk 100 gününü tamamladı. Eyaletteki birçok girişimci koalisyonun çalışmalarından şu ana kadar memnun değil ve ekonomik konularda daha hızlı adımlar atılmasını talep ediyor. İş dünyası 100 günün büyük değişiklikler için kısa bir süre olduğunu kabul ederken, ancak şirketler için somut iyileştirmelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ve Alman askeri Bundeswehr Gerolstein merkezi Eifel kışlasında yeni konteyner tipi asker konaklama birimlerini bugün hizmete sunuyor. Proje yeni askerlik hizmeti için oluşturulan altyapı programının bir parçası. Bundeswehr Almanya genelindeki 32 askeri tesiste toplam 8600 yeni konaklama yeri oluşturmayı planlıyor. Programın toplam maliyeti ise yaklaşık 400 milyon euro. Ludwigshafen'ın Hemshof bölgesinde 34 yaşındaki bir kişi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan kurbanını bıçakladıktan sonra kaçtı. Polis çok sayıda ekip ve bir polis köpeğiyle arama yaparken şüpheli bulunamadı. Olayla ilgili cinayete teşebbüs soruşturması başlatıldı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümet sosyal güvenlik sistemlerinde planlanan reformların yıl sonuna kadar kabul edilmesini hedefliyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil emeklilik reformunun da bu sürecin önemli bir parçası olduğunu söylerken, hükümet ayrıca bakım sigortası ve çalışma saatlerinde değişiklik planlıyor. Neuhardenberg'de toplanan kabine yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve kuraklığın sonuçlarında görüşecek. Ancak bu konuda henüz somut karar beklenmiyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier göçmen kökenli insanların dışlanmasına karşı uyardı. Steinmeier, Almanya'nın yasal olarak burada yaşayan herkese ait olduğunu ve ülkenin özellikle sağlık, bakım ve ekonomi alanlarında göçe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca anayasanın birinci ve ikinci sınıf vatandaş ayrımı tanımadığını vurguladı. Değerli dinleyenler, Almanya'da planlanan şeker vergisinin kapsamı genişleyebilir. Federal Maliye Bakanlığı'nın taslağına göre yalnızca şekerli içecekler değil, meyve nektarı, smoothie, yulaf içeceği ve tatlandırıcı içecekler de ek vergilendirilebilir. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Haber merkezinden ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet yaz tatilinin ardından yeniden yoğun bir gündemle çalışmaya başladı. Bakanlar Kurulu, Brandenburg'daki Schloss Neuhardenberg'de iki günlük çalışma toplantısı için bir araya geldi. Toplantı bugün de sürüyor. Hükümeti önümüzdeki haftalarda 3 eyalet seçimi ve zorlu reform tartışmaları bekliyor. Gündemde özellikle ekonomi, reformlar ve koalisyonun gelecekteki çalışma biçimi bulunuyor. Koalisyon içindeki anlaşmazlıklara ve olumsuz haberlere rağmen Başbakan Merz toplantının yapıcı bir atmosferde başladığını vurguladı.
2: Nehmen Sie das gute Wetter und die angenehmen Temperaturen auch als Beleg dafür, dass wir uns in einer guten Atmosphäre hier in Neuhardenberg im Kabinett treffen und dass die Bundesregierung insgesamt fest entschlossen ist, die Probleme anzupacken und soweit wir es in unserer Hand haben, sie auch zu lösen.
1: Merz'in açıklamalarında asıl ağırlık ise ekonomik duruma verildi. Almanya ekonomisindeki zayıflığın aşılması gerektiğini söyleyen Başbakan, hükümetin bu konuda kendi imkanlarıyla önemli adımlar atabileceğini belirtti.
2: Jetzt geht es die Frage, wie wir unser Wirtschaftsmodell in die neue Zeit führen. Wir wollen raus aus der Wachstumsschwäche unserer Wirtschaft. Wir wollen unserer Wirtschaft wieder Aufschwung und Beschäftigung ermöglichen. Wir haben das, und davon bin ich überzeugt, weitgehend, wenn auch nicht ausschließlich, wir haben das weitgehend selbst in der Hand.
1: Federal hükümetin Neuhardenberg'deki iki günlük toplantısında ekonomi ve reform başlıkları öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde eyalet seçimleri ve koalisyon içindeki tartışmalarda hükümet üzerindeki baskıyı artıracak. Başbakan Friedrich Merz ise ekonomik sorunların aşılmasında hükümetin önemli bir hareket alanına sahip olduğu mesajını verdi. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege Türk.

0: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet yaz tatilinin ardından yeniden yoğun bir gündemle çalışmaya başladı. Bakanlar Kurulu Brandenburg'daki Schloss Neuhardenberg'de 2 günlük çalışma toplantısı için bir araya geldi. Toplantı bugün de sürüyor. Hükümeti önümüzdeki haftalarda 3 eyalet seçimi ve zorlu reform tartışmaları bekliyor. Gündemde özellikle ekonomi, reformlar ve koalisyonun gelecekteki çalışma biçimi bulunuyor. Koalisyon içindeki anlaşmazlıklara ve olumsuz haberlere rağmen Başbakan Merz toplantının yapıcı bir atmosferde başladığını vurguladı.
2: Nehmen Sie das gute Wetter und die angenehmen Temperaturen auch als Beleg dafür, dass wir uns in einer guten Atmosphäre hier in Neuhardenberg im Kabinett treffen und dass die Bundesregierung insgesamt fest entschlossen ist, die Probleme anzupacken und soweit wir es in unserer Hand haben, sie auch zu lösen.
1: Merz'in açıklamalarında asıl ağırlık ise ekonomik duruma verildi. Almanya ekonomisindeki zayıflığın aşılması gerektiğini söyleyen Başbakan, hükümetin bu konuda kendi imkanlarıyla önemli adımlar atabileceğini belirtti.
2: Jetzt geht es um die Frage, wie wir unser Wirtschaftsmodell in die neue Zeit führen. Wir wollen raus aus der Wachstumsschwäche unserer Wirtschaft. Wir wollen unserer Wirtschaft wieder Aufschwung und Beschäftigung ermöglichen. Wir haben das, und davon bin ich überzeugt, weitgehend, wenn auch nicht ausschließlich, wir haben das weitgehend selbst in der Hand.
1: Federal hükümetin Neuhardenberg'deki 2 günlük toplantısında ekonomi ve reform başlıkları öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde eyalet seçimleri ve koalisyon içindeki tartışmalarda hükümet üzerindeki baskıyı artıracak. Başbakan Friedrich Merz ise ekonomik sorunların aşılmasında hükümetin önemli bir hareket alanına sahip olduğu mesajını verdi. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Avrupa Merkez Bankası yeni euro banknotları için tasarım sürecinde son aşamalardan birine geldi. Avrupa genelinde vatandaşlar finale kalan 10 tasarım için 21 Eylül'e kadar internet üzerinden görüş bildirebiliyor. Ancak bu bir referandum, yani bir halk oylaması değil, son kararı yine Avrupa Merkez Bankası verecek. Yeni banknotlarda iki ana tema yer alıyor: Avrupa kültürü ve nehirler ve kuşlar. Kültür temasında banknotların ön yüzlerinde Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Cervantes, Leonardo da Vinci ve Bertha von Suttner gibi Avrupa kültürünün önemli isimleri yer alıyor. Arka yüzlerde ise müzik, eğitim, kütüphaneler ve müzeler gibi ortak kültürel alanlar gösteriliyor. Avrupa Merkez Bankası ve diğer Avrupa Birliği kurumları da aynı zamanda arka yüzlerde bulunuyor. Her iki tema için 5'er tasarım olmak üzere toplam 10 seçenek finale kaldı.
1: Also insgesamt gibt es 10 Entwürfe, 5 zum Thema europäische Kultur und 5 zum Thema Flüsse und Vögel. Bei der Kultur geht es zum Beispiel um Beethoven, Marie Curie und Leonardo da Vinci. Und bei den Naturmotiven sind unter anderem der Eisvogel und der Weichstorch dabei. Abstimmen können alle Europäerinnen und Europäer. Die Umfrage läuft noch bis zum 21. September und ist online abrufbar.
0: Tabii herkes online ankete katılarak favorisini belirtebiliyor ve bu görüşler karar sürecinde dikkate alınıyor. Bunun yanında Euro bölgesini temsil eden ayrı bir kamuoyu araştırması da yapılıyor. Nihai kararı ise Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi verecek. Tasarımların 2026 yılının sonlarına doğru seçilmesi bekleniyor.
1: Nein, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Das letzte Wort hat am Ende der Rat der Europäischen Zentralbank. Er entscheidet voraussichtlich bis Ende des Jahres. Aber erfahrungsgemäß dauert es immer so 2-3 Jahre von der finalen Designentscheidung bis zur Ausgabe der neuen Scheine. Ein konkretes Ausgabedatum nennt die EZB nicht. Bis die neuen Scheine dann wirklich im Portemonnaie landen, müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden.
0: Peki gerçekten yeni Euro banknotlarına ihtiyaç duyuluyor mu? Bunun cevabını bizlere DPA uzmanı yanıtlıyor. Ancak bunun birkaç nedeni var. Banknotların sahteciliğe karşı daha güvenli hale getirilmesi, çevresel etkilerin azaltılması ve görme engelli kişiler dahil herkes tarafından daha kolay kullanılabilmesi hedefleniyor.
1: Die Europäische Zentralbank will die Scheine sicherer machen. Bei den aktuellen 100er und 200 Euro Scheinen gibt es zum Beispiel schon optische Sicherheitsmerkmale wie das Satellitenhologramm. Die Scheine sollen aber auch länger halten und Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sollen sie leichter erkennen können. Dafür gibt es zum Beispiel fühlbare Linien an den Rändern. An den Linien und den Lücken dazwischen lassen sich dann so die verschiedenen Werte unterscheiden.
0: Değerli dinleyenler, Avrupa Merkez Bankası yeni euro banknotları, yani kağıt paraları için tasarım sürecinde son aşamalardan birine geldi. Avrupa genelinde vatandaşlar finale kalan 10 tasarım için 21 Eylül'e kadar internet üzerinden görüş bildirebiliyor. Bu görüşler karar sürecinde dikkate alınıyor. Ancak son kararı yine Avrupa Merkez Bankası verecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. VW-Konzernchef Oliver Blume hat sich bei der Belegschaft in Emden zur schwierigen Lage des Werks geäußert. Ihm zufolge betragen die Arbeitskosten in Ostfriesland mehr als das Doppelte vergleichbarer europäischer Standorte.
2: Werksschließungen sind noch nicht beschlossen, hat der VW-Chef immer wieder betont. Aber die Belegschaften sind alarmiert, seit die Konzernführung Sparmaßnahmen angekündigt hat. Und für die Werke in Emden und Zwickau gibt es noch keine wettbewerbsfähige Nutzung für die 2030er Jahre, wie es aus der VW-Führung heißt. Das soll jetzt in den kommenden 6 bis 12 Monaten geschafft werden. An den beiden Standorten hatte VW zuletzt viel Geld investiert für die Produktion von E-Autos. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Bundeskanzler Merz hat nach der Klausurtagung des schwarz-roten Kabinetts zu mehr Optimismus und Zuversicht aufgerufen. Die Regierung habe auf Schloss Neuhardenberg ein Zukunftsbild für Deutschland entworfen und die Aufgaben der kommenden Wochen und Monate offen und konstruktiv beraten, sagte der CDU-Chef. Merz forderte, den weit verbreiteten Missmut abzuschütteln, der das Land lähme. Die Nachricht, dass die geplante Zuckersteuer auch auf zuckerfreie Getränke wie Cola Zero ausgeweitet werden soll, hat eine Welle der Empörung in Deutschland ausgelöst. Bundesfinanzminister Klingbeil stellt jetzt klar, es wird keine Extrasteuer auf zuckerfreie Getränke geben.
3: Eine Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke ergibt keinen Sinn, schreibt Klingbeil wörtlich. Und damit spricht er den meisten wohl aus dem Herzen. Zum Auslöser der Debatte erklärte er, es sei ein Arbeitspapier an die Öffentlichkeit gelangt, die darin enthaltenen Vorschläge, auch Getränke zu besteuern, die andere Süßungsmittel statt reinem Zucker enthalten, sei weder politisch abgestimmt noch in der Koalition beschlossen. In interne Diskussionen gehören laut Klingbeil aber eben auch Vorschläge, die am Ende nicht umgesetzt werden. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Der Einbruch beim Wohnungsbau zwischen 2023 und 2025 hat einer Studie zufolge die gesamte Konjunktur in Deutschland gebremst. 2025 seien bundesweit rund 85.000 Wohnungen weniger gebaut worden als 2 Jahre zuvor, heißt es im sogenannten Baumonitor 2026. Allein für den Bau bedeutet das binnen 2 Jahren einen Nettoumsatzverlust von rund 27 Milliarden Euro.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Değerli dinleyenler, Suriye'de SDG-YPG'nin feshedildiği ve Suriye devlet kurumlarına entegre edildiği açıklandı. Ferhat Abdüşahin, Şam'da yaptığı paylaşımlarında SDG'nin bağımsız askeri güç olarak misyonunun sona erdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da gelişmeyi tek ordu, tek hükümet, tek devlet sözleriyle değerlendirdi. Yeni parti 30 Ağustos'ta yeni genel merkez binasına taşınıyor. Parti 31 Ağustos'ta yeni binadaki ilk gününde 3 önemli toplantı yapacak. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında parti meclisi, kurucular kurulu ve kapalı grup toplantıları gerçekleştirilecek. Parti meclisi toplantısının açılışı basına açık olacak ve Özel burada bir konuşma yapacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi. Bilirkişi raporunda ölümün şüpheli bulunmasının ardından Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında kasten öldürme kapsamında soruşturma başlatıldı. Ve Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda 2019'da 2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi tespit edildi. Raporda yaklaşık 5 milyon liralık transferin açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profile uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Soruşturmada ayrıca 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Değerli dinleyenler, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dün akşam saatlerinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan bu sabah Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bugün Almanya ile karşılaşıyor. Karşılaşma bugün akşam saat 18'de oynanacak. Türkiye son olarak Macaristan'ı 3-0 yenerek 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ve UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda ise Fenerbahçe bu akşam saat 21'de Fransa'da Olympique Lyon'a konuk oluyor. İstanbul'daki ilk maçı 1-1 sona ermişti. Sarı lacivertler deplasmanda kazanarak Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükselmeyi hedefliyor.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: Alman Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr Gronstein Merkezi Eifel Kışlası'nda yeni konteyner tipi konaklama birimlerini hizmete açıyor. Yeni kapasitenin personel kazanımını hızlandırmayı hedefleyen altyapı programı kapsamında oluşturulduğu belirtildi. Bundeswehr'e göre yeni konaklama alanları özellikle planlanan yeni askerlik hizmeti kapsamında artması beklenen personel ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak. Bu amaçla farklı askeri tesislerde kısa sürede ek barınma imkanları oluşturuluyor. Gewolstein'deki proje Bundeswehr'in Almanya genelinde yürüttüğü kapsamlı inşaat programının bir parçası. Program kapsamında toplam 32 askeri tesiste yeni konaklama alanlarının oluşturulması planlanıyor.
0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
2: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için. Uzman Doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM. Senin radyon.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Bundeskanzler Merz hat zu mehr Optimismus und Zuversicht aufgerufen. Nach der Kabinettsklausur in Brandenburg forderte der CDU-Chef, den weit verbreiteten Missmut in Deutschland abzuschütteln.
2: Wir sind und bleiben das Land der Macher und Erfinder, sagt Merz. Und auch mit der Wirtschaft werde es bis Jahresende wieder bergauf gehen, versprach er. Nach dem brütenden Sommer betonte er, er habe auch das Thema Hitzeschutz auf dem Schirm. Mehr Geld dafür will er aber nicht locker machen. Vor einem schwierigen Herbst mit Reformen und Landtagswahlen ging es bei der Klausur vor allem aber auch um eines: gut zu performen, Geschlossenheit zu demonstrieren. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Finanzminister Klingbeil hat eine Ausweitung der geplanten Zuckersteuer auf zuckerfreie Light- und Zero-Getränke ausgeschlossen. Ein entsprechender Vorschlag aus seinem Ministerium sei lediglich ein interner Arbeitsstand und weder politisch abgestimmt noch von der Koalition beschlossen, erklärte der SPD-Chef. Besteuert werden sollen ab 2027 zuckerhaltige Getränke. VW-Konzernchef Oliver Blume hat sich bei der Belegschaft in Emden zur schwierigen Lage des Werks geäußert. Ihm zufolge betragen die Arbeitskosten in Ostfriesland mehr als das Doppelte vergleichbarer europäischer Standorte. Blumes Auftritt in Emden war mit Spannung erwartet worden, weil der Standort aktuell immer wieder zu den gefährdeten Werken gezählt wurde.
3: Werksschließungen sind noch nicht beschlossen, hat der VW-Chef immer wieder betont. Aber die Belegschaften sind alarmiert, seit die Konzernführung Sparmaßnahmen angekündigt hat. Und für die Werke in Emden und Zwickau gibt es noch keine wettbewerbsfähige Nutzung für die 2030er Jahre, wie es aus der VW-Führung heißt. Das soll jetzt in den kommenden 6 bis 12 Monaten geschafft werden. An den beiden Standorten hatte VW zuletzt viel Geld investiert für die Produktion von E-Autos. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Nach einer schweren Sturzflut im nepalesischen Himalaya werden hunderte Reisende vermisst. Nach vorläufigen Angaben der Tourismusbehörde handelt es sich um fast 400 Menschen, darunter knapp 300 Ausländer, auch aus Deutschland, den USA und Spanien. Die Zahl der Toten stieg inzwischen auf 22. Die Ursache der Flut ist noch unklar, als Möglichkeit gilt der Ausbruch eines Gletschersees.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Değerli dinleyenler, Suriye'de SDG-YPG'nin feshedildiği ve Suriye devlet kurumlarına entegre edildiği açıklandı. Ferhat Abdüşahin, Şam'da yaptığı paylaşımlarında SDG'nin bağımsız askeri güç olarak misyonunun sona erdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da gelişmeyi tek ordu, tek hükümet, tek devlet sözleriyle değerlendirdi. Yeni parti 30 Ağustos'ta yeni genel merkez binasına taşınıyor. Parti 31 Ağustos'ta yeni binadaki ilk gününde 3 önemli toplantı yapacak. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında parti meclisi, kurucular kurulu ve kapalı grup toplantıları gerçekleştirilecek. Parti meclisi toplantısının açılışı basına açık olacak ve Özel burada bir konuşma yapacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi. Bilirkişi raporunda ölümün şüpheli bulunmasının ardından Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında kasten öldürme kapsamında soruşturma başlatıldı. Ve Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda 2019'da 2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi tespit edildi. Raporda yaklaşık 5 milyon liralık transferin açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profile uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Soruşturmada ayrıca 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Değerli dinleyenler, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dün akşam saatlerinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan bu sabah Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bugün Almanya ile karşılaşıyor. Karşılaşma bugün akşam saat 18'de oynanacak. Türkiye son olarak Macaristan'ı 3-0 yenerek 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ve UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda ise Fenerbahçe bu akşam saat 21'de Fransa'da Olympique Lyon'a konuk oluyor. İstanbul'daki ilk maçı 1-1 sona ermişti. Sarı lacivertler deplasmanda kazanarak Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükselmeyi hedefliyor.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

bazı uyuyanlar var, ayakta uyuyanlar benim gibi. Kendinize gelin, kahveyi alın, çayı kapın, arabada olan sesi biraz daha açsın. Çünkü paydos başladı arkadaşlar. Yandınız, vallahi yandınız. Bugün böyle normal bir giriş yok arkadaşlar. Bugün aklı başında yayın, hele hiç olmayacak. Kim evdeyse ayağı, kim işteyse patrona çaktırmadan ritim tutsun. Dık dık dık dık dık dık dık dık dık. Kim trafikteyse de direksiyonu böyle bırakmadan omuzları hafiften oynatabilirsiniz. Ben geldim, mikrofonumuz açık ve enerjimiz açık, kapılarımız açık. Ve bugünkü ilk parçamız Alişan'a ait, Kadere Bak diyeceksin. Umarım kaderiniz böyle olmaz. Allah Allah diyoruz. 15.08 saatimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Keyfiniz bol olsun. Saat 19'a kadar Allah size sabır versin.

0: neredesiniz ve bugünün daha doğrusu bu yayının ilk radar ihbarı geldi arkadaşlar. Und zwar in Berlin. Eskiden adres falan yazardınız, şimdi iyice tembelleştiniz. Direkt standort gönderi radar var diyor, bu kadar. Şimdi ben tekrar Google Maps'e girmem lazım, açmam lazım, büyütmem lazım. Hangi güzergah, hangi istikamet falan derken Berlin'e Königin Elisabethstraße'de 30'luk Hakan yazmış bir de. Berlin Handel'den geliyor bu. Teşekkür ediyoruz. Seni çektiler herhalde. Evet ve bu bakayım bir dinleyicim daha var. Zaten sen gelmeseydin hiç olmazdı.
1: Hakan'ım hoş geldin be ya. Hadi canlandır bizi, canlandır. Bak nefes bile alamıyorum Hakan. Hadi oynat bizi be ya.
0: Oynat bizi derken yani ne bileyim.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Metropol FM 15.19 oldu saatlerimiz. Paydos Keyfi başladı arkadaşlar. İlk 20 dakikamızı harcadık. Geride bıraktık. Önümüzde daha o kadar çok zamanımız var ki. Bakalım bizleri neler bekliyor. Mesela scooter. Kullanan var mı aranızda? Şöyle bir kulağınızı açın. İyice açın. Çünkü 2027'den itibaren Almanya'da böyle bas gaza, bırak bir köşeye, devam et devri biraz zorlaşacak arkadaşlar. Şimdi düşünün. U-Bahn'dan çıktın. Böyle işe geç kalmışsın. Köşede scooter'ı gördün. Hop bindin buraya kadar iyi değil mi? Aralardan süzülüyorsun, sağdan sola geçiyorsun ne bileyim ama 27'den itibaren yani önümüzdeki seneden itibaren bu aletlere artık biraz daha ciddi bakılacak. Bakılacak derken böyle gözle falan değil tabii ki. Mesela yeni üretilen e-scooterlarda sinyal lambası zorunlu olacak. Yani dönüş yaparken artık bir elini bırakıp bir eline işaret gösterip yani o güzergahı gösterip arkadaş ben buraya dönüyorum diye el kol hareketi yapma işi de sonlanacak, bitecek. Eski scooter olanlar ise hemen gidip sinyal taktırması gerekmiyor. Yani eski scooterla yine böyle cambazlık yapıp tek elinizi sağa veya sola gideceğiniz yöne böyle gösterip öyle şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi bir de cezalar geliyor. Kaldırımdan biliyorsunuz böyle kafana göre e-scooter'la gidiyorsun ya. Normal durumda ceza 15 euroydu. Şimdi o 25 euroya çıkıyor arkadaşlar. Nasıl verdim ama ya. Hani kaldırımda yürürken arkadan vızz diye geçen var ya. Siz onlardan mısınız? Veyahut da başınıza böyle bir şey geldi mi? Ben düşünüyorum başıma böyle geldi mi? Sonra bir baktım ben kendim böyle bir şeyler yaptım. Yani kime ne anlatıyor? Şimdi bu detaya, bu olaya biraz daha böyle detaylı bir şekilde gireceğiz ama öncesinde biraz müzikten ilerleyelim. Mabel Matiz'in Ya Bu İşler Ne diye adlı şarkısıyla sizleri radyonuzda baş başa bırakıyorum.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Ve konumuz e-scooterlar arkadaşlar. Elektrikli scooterlar biliyorsunuz sağda solda her yerde görüyoruz artık günümüzden bunu. Yani e-scooter olmadan bir hayat düşünebiliyor musunuz? Yani kullanmayanlar düşünebilir ama kullananlar yani ciddi anlamda neydi? Böyle garniş giyin diyeceklerdir. Mutlaka öyledir. Çünkü insan bir şeye alıştığı zaman biliyorsunuz alışmış kudurmuştan beterdir. Şimdi önümüzdeki seneden itibaren e-scooterlara cezalar geliyor. Cezalar yükselecek ve bazı kanunlarda değişecek. Mesela biliyorsunuz kaldırımlarda kafana göre böyle e-scooterla gidiyorsan bunun cezası 15 euroydu. Şimdi 25 euroya kadar çıkıyor. Ondan sonra daha doğrusu şeyin önünü kesmeye çalışıyor. Hani kaldırımda yürürken arkadan böyle vız diye bir şey gelip geçiyor ya. İnsan sağa mı kaçacak, sola mı kaçacak böyle şaşırıyor. İşte onun önünü dediğim gibi biraz kesmeye çalışıyorlar. Bir de şu meşhur iki kişi binme olayı. Bunu da biliyorsunuz. Önde biri, arkada böyle ne bileyim sevgilisi. Sarılmışlar. Romantizm tavan yapıyor tabii burada. Şimdi devlet diyor ki romantizmi başka yerde yaşayacağız kın diyor. Yani iki kişinin binmesi cezası 5 eurodan 25 euroya çıkacak. Arkadaşlar birisinin böyle arkasına geçip de sarılmak 25 euroya değer mi değmez mi? Ona siz karar vereceksiniz ve e-scooterlarda bazı konularda mesela yani vatandaşların çoğu da oh be inşallah bu cezalar çıksın diyorlar değil mi? Mesela bunlardan bir tanesi şöyle diyor.
4: Selam Hakan, hoş geldin. Ben Köln'den Cihan. Vallahi bu e-scooter'la bisikletler bizim zaten başımızın belaları. Çok güzel olmuş. Hatta cezası 100 euro olsun. Vallahi bak.
3: Şimdi burada benim anlamadığım, belki anlayıp da anlamamazdan geldiğim bir durum söz konusu. Aynen şurada tekrar.
4: Selam Hakan, hoş geldin. Ben Köln'den Cihan. Vallahi bu e-scooter'la bisikletler bizim zaten...
3: Dedikten sonra burada bayağı bir bekliyor. Yani hala bekliyor.
4: Başımızın belaları. Çok güzel olmuş. Hatta cezası 100 euro olsun. Vallahi bak.
3: Burada acaba...
4: Kelimeyi getiremedim o anda. Araba sürüyordum.
3: Ay kelimeyi getiremedim. Sen kelimeyi getirdin. Biz biliyoruz. Tüüüüü diye kelimeler gelecekti oradan da. Ben de e-scooter'la... Diyecektim de herhalde. Yemeyiz biz ama. Hele ben hiç yemem. Tamam mı? Okey mi? Ya hala mesaj gönderiyor. Gülüyor bile burada. Çok ayıp. Kocama eşek kadar adam olmuşsun. Benim kadar. İyi ki varsın ve devam ediyoruz. Sadece bunlar değil tabii ki arkadaşlar. Şimdi e-scooterları biliyorsunuz U-Bahn girişinin tam ortasına bırakıyorlar. Bir başkasının kaldırımın ortasına yatırıyor değil mi? Bebek arabası geçemiyor. Tekerlekli sandalye geçemiyor. Şimdi belediyeler bunlara karşı park alanı ve belirli bırakma noktaları koyma yetkileri de güçleniyor bu sürümde. Şimdi burada benim bir yorumum olacak. Bence burada mesela e-scooterların kendisi değil. Nasıl kullanıldığı. E-scooter biliyorsunuz gerçekten çok pratik. Yani büyük şehirlerde kısa mesafede büyük bir nimet oldu benim için bana soracak olsa. Ama sen onu kaldırımda Formula 1 aracı gibi kullanırsan yum diye bu kapının önüne çapraz bırakıp gidersen doğal olarak herkese sinir oluyor. Zor. Cezalar gelecek. Bakacağız, göreceğiz. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz varsa arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Hemen şimdi yazın. Vallahi sonra kabul etmiyorum. Söyleyeyim. Bir konu işliyorum. 15 dakika sonra cevap geliyor bazı. Bu neyin cevabı diyorum, şaşırıp kalıyorum böyle. Sesli mesajlarınızı bekliyoruz mu arkadaşlar?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'desiniz arkadaşlar ve konumuz e-scooter'lar. E-scooter'lar önümüzdeki seneden itibaren büyük cezalar gelecek. Bilhassa böyle arka arkaya binenler, birbirine böyle sarılanlar, Titanic'teki gibi. Yani ne gerek var öyle şeylere? Bilmiyorum yani. So, hani bir erkek kız yine bir nevi oluyor da ama iki erkek böyle birbirine sarınca o da sakallı bıyıklı adamlar böyle... Valla aslında onlar şey scooter'a binmek istemiyorlar da o da o işin bahanesi gibi mi geliyor? Şimdi burada biraz önce bir dinleyicim dedi ki Hakan dedi vallahi çok iyi olur falan filan dedi. Ondan sonra arada böyle bir uzun bir süre bıraktı. Orada hiçbir şey söylemedi. İçinden bütün söyleyeceklerini söyledi. Sonra devam etti. Şimdi ben bazı biliyorsunuz kelimeler kullanayım ama kullanmış olduğum kelimeler tabii ki o anlamı değil yani. Mesela eşek kadar adam olmuşsun böyle şeyler falan diyorum ama yani burada şimdi eşek kadar adam olmuşsun diyoruz ya, ben burada aslında Türkçe'ye küçük bir itiraz ediyorum. Yani bir kere eşek ayrı, adam ayrı. Yani eşek bir hayvandır, bunu biliyoruz, adam da bir insandır. Bir de sen diyorsun ki eşek kadar adam. Yani benim biraz önce dediğim gibi, yani kardeşim bu nasıl bir ölçü bilimi? Aslında düşünecek olursan santimetre bitti de eşekle mi ölçmeye başladık her şeyi böyle, değil mi? Düşünsene böyle nüfus müdürlüğüne gidiyorsun. Boyunuz 1.82, kilonuz 90, olgunluk seviyeniz valla eşek kadar oldum. Yani bu, bence bu sözün mantığı aslında çok basit. Yani insan büyüyor, yaş geliyor, ne bileyim baş geliyor ama yaptığı hareket çocukça olunca bizim millet cetveli böyle bırakıp ne diyor? Eşeği devreye sokuveriyor hemen böyle. Al işte, bir dinleyicim yazdı şimdi. Diyor ki Hakan eşek dişidir diyor, adam da erkektir diyor. Burada bir çelişki yok mu diyor. Al işte böyle. Sonra Hakan bize saldırınca, Hakan bize sallayınca kızıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada küçük bir düzeltme var aslında. Eşek dişi demek değil. Yani eşek hayvanın genel adı. Yani erkeğine aygır eşek, dişisine kısrak eşek denebilir aslında. Yani eşek kadar adam olmuşsun sözüne aslında cinsiyet çelişkisi yok. Hah, bir şey daha öğrendin. Var mı sallamak isteyenlerden? 030-217-970-71-030-211 tutmuyorum sizi. Sallayın. 15.37 oldu saatimiz. Metropol FM. Pidons gibi devam ediyor. Mikrofona ben, alemin en arızası DJ Hakan.

Güzel, henüz 10 yaşında. 15.39 oldu saatlerimiz. Güzel şarkılarımızdan bir tanesiyle, farklı bir şarkıyla ilerliyoruz şimdi. Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip de diyecekler. Nerede? Tabii ki Paydos Keyfi'nde.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Koş baba dönersen ıslık çal diyor ve konumuz arkadaşlar e-scooter, elektrikli scooterlar. Burada önümüzdeki seneden itibaren bunlara yazılan cezalar biraz daha pahalanacak, puzlanacak yani. Doğrusu 5 liraya kaldırımla gidenlere 5 lira ceza yerine 25 euroluk bir ceza söz konusu. Ondan sonra yeni scooterlarda sinyalsiz artık olmayacak. Şimdi sizin eski scooterınız olabilir. Orada sinyal yoksa ona tekrardan bir sinyal eklemeniz gerekmeyecek. Mitin könyesi weiterfahren. Elinizi sağa gitmek isterseniz elinizi sağa doğru göstereceksiniz. Sola gitmek isterseniz sola doğru böyle. Bu şekilde bisiklet kullanır gibi de kullanabilirsiniz. Şimdi bu e-scooterlardan tabii ki çok şikayetçi olanlar da vardı. Dinleyicilerimiz de vardı. Bana mesajlar geldi. Hakan diyor şu e-scooterlar tamamen ortadan kalksa çok rahatlayacağız. Çünkü kaldırımlarda artık yürüyemiyoruz diyor. Ama burada şimdi yeni bir sistem geliştirildi. Şöyle artık e-scooterları istediğiniz yere bırakamıyorsunuz. Onların da böyle bir park alanı var. Yine tek tük orada burada görebiliyoruz ama böyle çok kalabalık kaldırımlarda artık öyle e-scooterları bırakamıyorsunuz ki e-scooterlar da bunu kabul etmiyor orada. Yani kiraladığınız e-scooterlardan bahsedeyim. Kabul etmiyor, oraya bırakamıyorsunuz. Bakalım. Aha. Halil yazdı. Hilal. Şimdi bakın. Hilal yazdı değil de daha da sesli mesaj gönderdi. Şimdi Hilal böyle konuya hiç böyle kel alaka. Bakın dinlemedim. Şimdi ne göndermiş? Man hört immer vorher schon an. Ama ben dinlemedim. Bakalım ne diyecek? İhlas mı yavma bir bakışın.
1: Aha, iyi yayınlar. Bol kazançlar. Zaten bu e-rollerlara zaten herde yeni kanun çıktı. 17 yaş sonrası mı ne, bir de mecbur sigorta yapacaksın. Öyle işte, ben de bir maydanoz olayım dedim. İyi yayınlar. Dediğim gibi Kırşehir Hilal'dan selam. Ama sen o e-scooter'ın üstündeki iki erkeği görünce onlar bir mutlu oluyor, yazıp gülmekten ölüyorlar herhalde, bilmiyorum artık. Mutluluktan mı neyden artık.
0: Görüyorsun değil mi? Fesat da kendisi aynı zamanda. Zaten ilk 30 saniyesi ne konuştu, ne iş yaptı onu anlayamadık. Yani anne ben pomes istiyorum ama pomes ne bilmiyor. Ya ben bayılıyorum böyle bir Türkçeye. Ben sadece bunun için, bakın arkadaşlar, bunun için sadece kurs verseler ben o kursa giderim vallahi billahi ya. Ich bin der Zuga. Ich meine, hiçbir zaman dalga falan geçmem. Ich bin der voll Zuga sexy vallahi billahi. So, şimdi yalınla ilerliyoruz. Akşam üstü diyor. 15.53 oldu saatlerimiz. Nasıl, keyifler iyi miyiz? Tamam. Bu daha ne ki? Daha neler olacak? Bekleyin.

akşam üstünü böyle akşama doğru dinledik. Gayet güzeldi. Bu nasıl bir geçişti benimkisi de yani. Böyle akşam üstünü akşama doğru. Güya kendimce böyle felsefe yapıyorum burada. Yani kendimden iğreniyorum başka bazı zamanlar. Ya hiçbir şey demesek daha makbul geçer. Vallahi bir de kes sesini Hakan. Zor. Bu arada bir dinleyicim bana bir görüntülü bir mesaj göndermiş. Bakın arkadaşlar. Görüntülü mesajı aynen şöyle. Aracın içerisinde eline almış cep telefonu. 30'luk bir güzergahta gidiyor ve video çekiyor. Yaklaşıyor. İleriden görüyorsunuz böyle. Mobil radar dediğimiz şeyi görebiliyoruz orada. Radarı görüyoruz böyle. İşte bak diyor. Burada diyor radar var diyor. Bu kadar. Nerede, nasıl, hangi şehir, hangi cadde, hiçbir şey yok. Yani uzaylı görmüş masum köylü gibi. Burada radar var diyor. Allah'ım ya. Ya yazsana Allah. Bak o kadar emek sarf etmişsin. Tamam mı çabuk? Bir de cep telefonu almışsın orada çekiyorsun böyle. Zaten başlı başına bir hata zaten. Bütün bunlara rağmen insan bir söyler. Hakan şu caddede burada falan. Bak burada radar var diyor o kadar. Aynen şimdi sizlerle severek ayrılanlar. 15.57 yaptık saatimizi. Günlerden 26 Ağustos. Çarşamba. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Finanzminister Klingbeil hat eine Ausweitung der geplanten Zuckersteuer auf zuckerfreie Light- und Zero-Getränke ausgeschlossen. Ein entsprechender Vorschlag aus seinem Ministerium sei lediglich ein interner Arbeitsstand und weder politisch abgestimmt noch von der Koalition beschlossen, erklärte der SPD-Chef.
2: Die Steuer auf gezuckerte Getränke soll im nächsten Jahr kommen. In Großbritannien gibt es sie bereits. Damit sollen vor allem Kinder vor Produkten geschützt werden, die der Gesundheit schaden. Wie genau die Steuer umgesetzt wird, beraten gerade die Ministerien. Hier soll es auch keine Denkverbote geben, sagt Finanzminister Klingbeil. Doch die Idee, auch Zero-Getränke oder Hafermilch zu besteuern, werde er nicht umsetzen. Die Union ist generell skeptisch, wird die Zuckersteuer aber wohl mittragen. Thomas Bremser, Redaktion.
1: Bundeskanzler Merz hat zu mehr Optimismus und Zuversicht aufgerufen. Nach der Kabinettsklausur in Brandenburg forderte der CDU-Chef, den weit verbreiteten Missmut in Deutschland abzuschütteln.
3: Wir sind und bleiben das Land der Macher und Erfinder, sagt Merz. Und auch mit der Wirtschaft werde es bis Jahresende wieder bergauf gehen, versprach er. Nach dem brütenden Sommer betonte er, er habe auch das Thema Hitzeschutz auf dem Schirm. Mehr Geld dafür will er aber nicht locker machen. Vor einem schwierigen Herbst mit Reformen und Landtagswahlen ging es bei der Klausur vor allem aber auch um eines: gut zu performen, Geschlossenheit zu demonstrieren. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Volkswagen will angesichts des Sparkurses auch im Management deutlich Stellen abbauen. Konzernchef Blume kündigte bei einer Betriebsversammlung im gefährdeten Werk Emden an, dort solle ein Viertel der Managementstellen wegfallen. Zugleich verwies er auf die hohen Arbeits- und Fabrikkosten des Standorts. Werksschließungen wolle er weiterhin vermeiden, Beschlüsse dazu gebe es bislang nicht. Auch um die Zukunft der Werke in Zwickau, Hannover und Neckarsulm wird gebangt. Nach einer schweren Sturzflut im nepalesischen Himalaya werden hunderte Reisende vermisst. Nach vorläufigen Angaben der Tourismusbehörde handelt es sich um fast 400 Menschen, darunter knapp 300 Ausländer, auch aus Deutschland, den USA und Spanien. Die Zahl der Toten stieg inzwischen auf 22. Die Ursache der Flut ist noch unklar, als Möglichkeit gilt der Ausbruch eines Gletschersees.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Değerli dinleyenler, Suriye'de SDG-YPG'nin feshedildiği ve Suriye devlet kurumlarına entegre edildiği açıklandı. Ferhat Abdüşahin, Şam'da yaptığı paylaşımlarında SDG'nin bağımsız askeri güç olarak misyonunun sona erdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da gelişmeyi tek ordu, tek hükümet, tek devlet sözleriyle değerlendirdi. Yeni parti 30 Ağustos'ta yeni genel merkez binasına taşınıyor. Parti 31 Ağustos'ta yeni binadaki ilk gününde 3 önemli toplantı yapacak. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında parti meclisi, kurucular kurulu ve kapalı grup toplantıları gerçekleştirilecek. Parti meclisi toplantısının açılışı basına açık olacak ve Özel burada bir konuşma yapacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi. Bilirkişi raporunda ölümün şüpheli bulunmasının ardından Alihan Kuriç ve diğer şüpheliler hakkında kasten öldürme kapsamında soruşturma başlatıldı. Ve Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda 2019'da 2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi tespit edildi. Raporda yaklaşık 5 milyon liralık transferin açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profile uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Soruşturmada ayrıca 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Değerli dinleyenler, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dün akşam saatlerinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan bu sabah Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bugün Almanya ile karşılaşıyor. Karşılaşma bugün akşam saat 18'de oynanacak. Türkiye son olarak Macaristan'ı 3-0 yenerek 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ve UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda ise Fenerbahçe bu akşam saat 21'de Fransa'da Olympique Lyon'a konuk oluyor. İstanbul'daki ilk maçı 1-1 sona ermişti. Sarı lacivertler deplasmanda kazanarak Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükselmeyi hedefliyor.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve bulutlu. Sıcaklık 23 derece. Gün boyunca 3 şehirde de 14 ile 25 derece arasında değişecek. Hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Evet millet, ne yapıyorsunuz, dağıldınız mı yine? Şşş, kendinize gelin biraz ya, ne oluyor? Mesai bitti mi? Bittiyse oh mis böyle, değil mi? Gel keyfim gel. Bitmediyse de kafada bitirin arkadaşlar. Gerisini yarın düşünürüz vallahi. Çünkü paydos programı başladı ve ikinci saat içerisindeyiz. Trafikte misin? Açsın. Evde misin? At kendini koltuğa böyle. İş yerinde hala sürünüyor musun? Patron görmeden bir omuz at bari. Şöyle tak diye. Bugün yine boş durmak yok. Güzel şarkılarımız var. Saçma sapan ama acayip saracak mevzularımız da olacak. Sizden gelecek mesajlarımız var. Niye ben burada durdum şimdi böyle? Neden durdum biliyor musunuz? Alıştırmak istiyorum sizi. Neye alıştırmak istiyorsun Hakan diye soracak olursanız, bir dinleyicim var. Yani böyle artık böyle bilinçaltı bize gönderdiği mesajlarda o kadar aralık bırakıyor ki, ben de artık onun gibi sunmaya başladım. Biraz önce bir dinleyicim vardı biliyorsunuz değil mi? Bakın şöyle bir mesaj bırakmıştı.
8: Selam Hakan, hoş geldin. Ben Köln'den Cihan. Vallahi bu iyisi kutlayan bisikletler bizim zaten.
7: Ve burada duruyor, bakın duruyor.
8: Başımızın belaları. Çok güzel olmuş. Hatta cezası 100 euro olsun.
7: Yine duruyor.
8: Vallahi bak.
7: Ya böyle.
8: Kelimeyi getiremedim o anda, araba ya, sürüyordum.
7: Kelimeyi şehadet getir sen. Kelimeyi getirememiş. Ya kelimeyi getiremedim diyor. Ya şimdi sen burada canlı yayında değilsin değil mi? Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada sizin bana gönder. Baktın olmadı, bir daha çek. Olmadı. Şimdi bir mesaj daha gönderdi bana. Allah'ını seversen şunu bir dinleyin ve bana hak verin. Lütfen.
8: Selam Hakan, yine ben Cihan Gönden. Bir evet, bir de bunlar var. Trafiğe bakmayıp da ellerinde telefonla uğraşanlar. Sağa sola bakanlar.
7: Şaka mı bu?
8: Lamba yeşil yanmasına rağmen hala telefona bakanlar. Allah'ım sen bize sabır ver ya Rabbim.
7: Şimdi sen burada cümle kurmuyorsun, reklam arası veriyorsun. Bana soracak olsan bir kelime geliyor, sonra 3 dakika sponsor bekliyoruz burada. Yani sen konuşurken ben aradaki boşlukta böyle ne bileyim böyle çay koyup geri gelebiliyorum yani. Sen ama da hala konuşuyorsun, bitmemiş burada. Yani o kadar uzun susuyorsun ki ben bir ara telefonu koptu falan zannettim. Meğer düşünüyormuş arkadaşlar. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Senin bu cümleler Netflix dizisi gibi, tamam. Birinci bölüm bitti, ikinci bölüm birazdan başlıyor. Meine Fresse. Ey. Şimdi aralarda bu kadar boşluk bırakma. Dinleyici oraya arabasını bile park edebilecek yani. Ben de sunumlarımı ne bileyim böyle artık hipnoz mu etti, hipnotize mi etti, ne yaptı bilemeyeceğim. Ben de konuşurken böyle ara vererek. 16-10 oldu saatlerimiz. Valla bana malzeme vermeyin arkadaşlar. Böyle oluyor işte ondan sonra.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Metropol FM'desin. Mikrofonda ben DJ Hakan. Alo.
3: Alo.
2: Kiminle görüşüyorum?
3: İyi yayınlar. Ben Adnan Özyurt.
2: Adnan Bey, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. İki tane isteğimiz olacak. Şu anda işten geliyoruz. Montajdan yoldayız otobanda. Sizleri dinlemekten gurur duyuyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
3: İki tane şarkımız olacak.
2: Oo, üç yapalım abi.
3: Tamam. Fark etmez.
2: Ya ben yüzsüzüm, sen benden yüzsüzsün. Yani
3: yapayım o zaman. Ben iki tane istedim, yüzsüz oldum.
2: Hangi şarkıları istiyorsun? Ama burada bir istek abi, yapamıyoruz şimdi. Var bak, ya. Ha. Bak bir şey söyleyeceğim.
3: Bir tanesi
2: bir
3: ordunun dereleri.
2: Bir saniye, bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben burada senin isteğini yerine getirirsem var ya, bunun ardı kesilmeyecek. Bu sefer bana diyecekler ki Hakan onu yapıyorsun da bunu niye yapmıyorsun? Bizim isteğimizi niye yerine getiriyorsun?
3: Haydi şimdi numara yapma. Şimdi burada değer geçen isteğini yapıyorsun.
2: Ben de.
3: Bir ordu olarak bir aramışım. Bu benim isteğimi yapmayacaksın mı?
2: Dur bakalım, ben burada ordunun derelerini bulabilecek miyim? Bak, bulamazsam yapacak bir şey yok. Dur bakayım.
3: Ya bir tane daha var. Arkadaşım istiyor.
4: Bas gaza aşkım.
3: Bas gaza aşkım.
2: Bir daha söyle bakayım.
3: Bas gaza aşkım, bas gaza.
2: Yok, olmadı.
3: Şuhur arkadaşım istiyor.
2: Güzel, yani doğru telaffuz edemedim. Bir daha söyle.
3: Bas gaza arkadaşım, bas gaza.
2: Arkadaşım değil işte, olmadı. Şarkının ismini doğru söyleyene kadar ben sana tekrar açacağım. Bir daha söyle bakayım.
3: Ordunun dereleri.
2: Onu anladık. Diğeri.
3: Bir de şarkı arkadaş size onu söyleyeyim, tam ismini bilmiyorum.
2: Tamam, ismini.
3: Bas gaza.
2: Ha, söyle bakayım.
3: Şoför arkadaş ya.
2: Tamam, sen şimdi şarkının ismini söyler misin?
3: Şarkının başka da basının ismi ne lan? Bu da bakıyor.
2: Söyle. Yok mu?
3: Var geliyor, dur.
2: Ne yapıyor? Direksiyondayken içki mi içiyorsun?
3: Ben direksiyon değilim hayatta.
2: Ha, şişe hayatta. Sesleri geldi. Lingo lingo şişe.
3: Yok,
2: onu çalayım
3: ya. Yok. Ben araba kullanmıyorum, ehliyetim de yok.
2: Ha tamam. Bulamadınız mı? Biz bekleyelim sabaha kadar istiyorsan.
3: Dur yok. Bu da Arapça yazıyor lan. Bas gaza. Bas gaza.
2: Ya habibi, bas gaza la habida. Bu mu yoksa?
3: Ne bileyim diye Arapçasını da
2: Türkçesi şimdi yok. Şimdi evet ya. Bak sen hoş.
3: Sen bir ordunun derelerini söyle.
2: Söyleyeyim mi, çalayım mı? Karar ver.
3: Ya işte söyle, çal, artık nasıl yapıyorsan.
5: Ordunun dereleri.
2: İyi mi öyle?
3: Yani artık bir ses ver.
2: Sen aşağı sesi, ben değil.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
2: var. Abi Hakan'ım, bir gün senin kabul günün galiba. Abi hep özürlüler bir gün sende. Özürlüler günün bugün. Kutlu olsun Hakan'ım.
3: Onlar özürlü demeyelim arkadaşlar. Onlar da bana ayak uydurmaya çalışanlar. Yani birbirimizi çekiyoruz o kadar. Paydos Keyfi'dim hızıyla devam ediyor. En güzel şarkılarımızın yanı sıra işlemiş olduğum ilginç konularla sizler de iştirak edebilirsiniz. Bakalım bu saat içerisinde hangi konuya yer vereceğim. Az sonra radyonuza sakın ayrılmayın. Öncesinde yine en güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Kim geliyor? Sibel Can.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Kongo'daki Ebola salgınında görev yapan 24 Amerikalı yardım çalışanı ülkelerine dönemeyince Frankfurt Havalimanı'nda mahsur kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Kongo'da bulunan kişilerin doğrudan ülkeye girişini yasaklıyor ve kendi vatandaşlarından da üçüncü bir ülkede 21 gün beklemelerini istiyor. Ekibin Kenya üzerinden Frankfurt'a geldiği ancak ABD uçağına binmelerine izin verilmediği belirtildi. Ve Ludwigshafen'ın Hemsof bölgesinde 34 yaşındaki bir kişi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan kurbanını bıçakladıktan sonra kaçtı. Polis çok sayıda ekip ve bir polis köpeğiyle arama yaparken şüpheli hala bulunamadı. Olayla ilgili cinayete teşebbüs soruşturması başlatıldı. Ve Bundeswehr-Gerolstein'daki Eifel kışlasında yeni konteyner tipi asker konaklama birimlerini bugün hizmete açıyor. Proje yeni askerlik hizmeti için oluşturulan altyapı programının bir parçası. Alman askeri Bundeswehr Almanya genelindeki 32 askeri tesiste toplam 8600 yeni konaklama yeri oluşturmayı planlıyor. Programın toplam maliyeti ise yaklaşık 400 milyon euro.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümet Brandenburg merkezli Neuhardenberg'de 2 günlük çalışma toplantısına başladı. Başbakan Friedrich Merz ilk günün ana gündeminin ekonomi olduğunu belirterek Almanya'nın güçlü sanayi, orta ölçekli işletmeler ve araştırma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Merz büyüme için daha hızlı kararlar alınmasını isterken bürokrasinin ve şirketlerin mali yüklerinin azaltılması da gündemde. Leipzig Halle Havalimanı'ndaki patlayıcı yüklü drone soruşturmasında yeni bulgular ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarına göre olayda birden fazla drone kullanılmış olabilir. Havalimanı yakınında bir tarlada üçüncü bir drone ve yaklaşık 50 gram askeri tip patlayıcı olduğu düşünülen bir madde bulundu. Bundeskriminalamt saldırı planının arkasında kimlerin bulunduğunu araştırıyor. Rus istihbaratı şüphesi de inceleniyor. Magdeburg'da bugün ırkçılık ve aşırı sağa karşı protestolar düzenleniyor. Kentteki işletmelere bugün 5 saat boyunca kepenk kapatma çağrısı yapıldı. Eylemler aşırı sağcı AfD'nin vatandaş nöbeti önerisine tepki olarak organize ediliyor. Bugün saat 13'te de Sachsen-Anhalt Eyalet Parlamentosu önünde ırkçılık ve faşizme karşı miting yapılacak. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Hakan'ım iyi yayınlar. Aradım açmadın. Canlı yayına bağlansaydım ben de alakasız bir konudan bahsedecektim. Sabah da bağlanamadım canlı yayına. O yüzden bu sefer bağlanayım dedim canlı yayına. Yine olmadı. Bu şekere vergi geliyormuş. Çay şekeri programına da gelecek mi acaba? Gelirse patron maaşlardan düşsün o gelen vergi.
3: Uğur Mert böyle bir mesaj göndermiş. Yani iyi ki seni telefon almamışım. 10 kere aramışsın açmamışım demek ki içime doğmuş. Sen şimdi böyle yayına bağlansan bizi kim bilir hangi ızdırapla sürükleyecektin Allah'ını seversen İsa'kta smaylınızı. Şekere zam geliyor mu? Sizin çay şekerine zam gelecek mi? Şimdi bu ne şimdi Allah'ını seversen? Sen şimdi konu bulamadın. Yani yoksa tek derdin sesin radyoda çıksın mı? Bak açık konuşayım. Bunun esprisiyle alakası yok. Bu dümdüz Hakan beni bir yayına alsın. Ne söylersem söyleyeyim. Operasyonu. Aynen böyle. Bak bir dahaki aramada biraz hazırlıklı gel. Tamam mı? Konun olsun, içeriğin olsun, 2 gram mantık olsun böyle. Yoksa seni yayına bağlarım ama reklamdan önce de kapatırım. Onu da bilesin. Şimdi ama bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Ama yine de hakkını yemeyelim. 10 kere aramak da bir azimdir değil mi? Senin şimdi bu ısrarın olması bu kadar malzeme bize de çıkmayacaktı. Tekrardan her şey için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, tuttuğunu altın etsin. Bir alkış. Gereksiz bir alkış.

0: Dam üstünde saksan vur birine kazmayı yani. Sen ne anlayacaksın Hakan'cığım? Sen bu akşamki maçtan bahset. Çok endişeliyim çünkü çok basit gol yiyoruz. Açık söyleyeyim. Ligde böyle. Gol yersek adamlar 3 pasta gole geliyorlar. Ki Avrupa'da hayda hayda gelirler. Çok zor bu akşam işimiz. Çok zor.
1: Fanatik bir Fenerbahçeli dinleyeceğim arkadaşlar. Evet, bu akşam futbol tarafında kalp ritimleri birazcık yükselecek böyle. Çünkü Fenerbahçe Avrupa'da çok kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi playoff rövanşı. Rakip Olympique

Birazcık yükselecek böyle. Çünkü Fenerbahçe Avrupa'da çok kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi playoff revanşı. Rakip Olympique Lyon. Maç Fransa'da olacak. İlk karşılaşma biliyorsunuz İstanbul'da 1-1 bitmişti. Yani bu akşam hesap tamamen kapanıyor. İnşallah kazanan taraf Şampiyonlar Ligi lig aşamasına inşallah bir galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne uzun seneler sonra Fenerbahçe'miz de dahil olur.

Çivi Çivi Söker, Koray Avcı, 16.38 oldu saatlerimiz. Metropol FM'desiniz. Paydos Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada arkadaşlar artık bu şey oldu herhalde. Nasıl desem, bulaşıcı hastalık gibi oldu. Bir arkadaşımız bana alakasız bir sesi mesaj gönderdi. Sonra bunun ardı kesilmedi. Siz böyle organize olup bana burada suikast falan mı düzenliyorsunuz? Yani anlayamadım ki. Ya hepsi birbirinden alakasız. Yani hangisini çalacağım ben de şaşırdım. En iyisi hepsini güm. Çalmıyorum. Konuyla alakalı olursa seve seve. Şimdi konumuz ne? Sıcak havalar. Yarından itibaren Almanya genelinde havalar yine sıcak olacak. Detaylı bilgileri biraz sonra daha böyle geniş bir şekilde sizlere aktaracağım öncesinde. Canan Erçetin klasiği. Canan Erçetin'i Candan Erçetin yapan şarkılardan bir tanesini çalıyorum. Keyfiniz bol olsun.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Ya ne sıcağı ya Hakan abi. Yazın ortasında ceketle gezdik. Ayakkabıyla gezdik. 9. ayda sıcak olsa ne olacak acaba? Bir şey hiç bilmiyorum vallahi.
4: Öyle serzenişe bulunmayın çünkü arkadaşlar yaz ben gidiyorum dedi ama kapıdan geri döndü. Yani yarından itibaren 27 Ağustos Perşembe günü. Evet, sıcak hava Almanya'ya yeniden geliyor. Hoş geldi. Aklına biraz sonradan mı geldi? Nasıl diyeceğiz de. Şimdi özellikle güney ve batıda sıcaklıklar 34 dereceye kadar çıkacak. Berlin tarafında ise 27-29 derecesinde hava sıcaklığı bekleniyor. Yani sabah böyle oh hava güzelmiş diye çıkacağız ama öğlen kim var şu bu fırının kapağını diyebileceğiz yani. Ama dikkat, biliyorsunuz sıcak havanın arkasına bazı bölgelerimizde de gök gürültülü sağanaklar da gelebilir. Almanya klası yani. Hiç şaşırdık mı? Şaşırmadan söyledik. Sabah güneş gözlüğü, akşam şemsiye. Evet, sıcak sevenler sevindi mi? Yoksa yeter artık sonbahar gelsin diyenlerden misiniz? Bana soracak olursan yani ben bir şey demiyorum, demek de istemiyorum. Benim demek istediğim tek bir şey var. O da müzik. Manifest. Ajda Pekkan'la Metropol FM'de.

Manifest ve Japekan hileleri. 16.51 yaptık saatlerimizi ve bu arada şöyle bakıyorum da Hollandalılar, iyi dinleyin, Alman turistlere diyorlar ki bizim size ayar verme zamanımız geldi. Bunu Hollandalılar diyor Almanlara. Siz bize tatile geliyorsunuz. Hollanda'da Zeeland diye bir yer var arkadaşlar. Sahil kenarı. Buradakiler Almanlardan çok rahatsızlar. Biraz sonra daha detaylı bir şekilde. İlginç bir konu. Görgü kuralları. Adı altında kocaman haber yapmışlar. Ebru Gündeş öncesinde silerim diyor.

0: dilerim.
1: Aman burası. Şimdi Ebru Güneş diyor ya, ben bu aşkın gelmişini, geçmişini silerim. Bak şimdi buradaki tek bir harfe çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Çünkü o L harfi var ya, şarkının bütün terbiyesini sırtında taşıyor. Silerim diyorsun, gayet duygusal. Aşkı kapatmışsın, geçmişi temizlemişsin, devam ediyorsun. Ama o harfi yanlış bir söylesen var ya, şarkı bir anda aşk acısından çıkar. Ne diyebilirim, Rütük dosyasına falan.

söyleme tarzıdır. Ben bu aşkın gelmişini, geçmişini... Yani sinirim demese bile aklımıza başkası geliyor. Neyleyim İstanbul'u Murat Dalkılıç. Sizlerle 16.55 oldu saatimiz. Sonra da Hollandalara geleceğiz. Almanlara bir sallıyorlar. Meine Fresse. Neden, için, nasıl? Az sonra.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Paydos programının bakayım 15, 16, 17. 3. saatine giriyoruz. Hesabına bayağı bir kuvvetlidir arkadaşlar. Biraz önce Ebru Gündeş'in Silerim adı şarkısını şey yaptık da ben bu aşkın gelmişini geçmişini silerim. Ondan sonra burada bir hikayeler anlattım ben sizlere. Bu silerim. Peki oradaki bir kelime, daha doğrusu bir harf her şeyi değiştirebilir dedim. Buna istinaden bir dinleyicim.
4: Aynen. Nasıl söylediği önemli değil. Bizim nasıl duyduğumuz önemli.
3: Vay vay vay, bakın bakın, görüyor musunuz? Bizim nasıl duyduğumuz önemli diyor. Ben bu konuda yalnızım zannediyordum ama siz benden daha ileri gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani valla.

0: Ben utanmaya başladım artık sizlerden. Haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra Curcuna devam edecek. Yine güzel şarkılarım olacak ve hassas konulara da değineceğiz. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. VW-Konzernchef Oliver Blume hat sich bei der Belegschaft in Emden zur schwierigen Lage des Werks geäußert. Ihm zufolge betragen die Arbeitskosten in Ostfriesland mehr als das Doppelte vergleichbarer europäischer Standorte.
3: Werksschließungen sind noch nicht beschlossen, hat der VW-Chef immer wieder betont. Aber die Belegschaften sind alarmiert, seit die Konzernführung Sparmaßnahmen angekündigt hat. Und für die Werke in Emden und Zwickau gibt es noch keine wettbewerbsfähige Nutzung für die 2030er Jahre, wie es aus der VW-Führung heißt. Das soll jetzt in den kommenden 6 bis 12 Monaten geschafft werden. An den beiden Standorten hatte VW zuletzt viel Geld investiert für die Produktion von E-Autos. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
2: Bundeskanzler Merz hat nach der Klausurtagung des schwarz-roten Kabinetts zu mehr Optimismus und Zuversicht aufgerufen. Die Regierung habe auf Schloss Neuhardenberg ein Zukunftsbild für Deutschland entworfen und die Aufgaben der kommenden Wochen und Monate offen und konstruktiv beraten, sagte der CDU-Chef. Merz forderte, den weit verbreiteten Missmut abzuschütteln, der das Land lähme. Die Nachricht, dass die geplante Zuckersteuer auch auf zuckerfreie Getränke wie Cola Zero ausgeweitet werden soll, hat eine Welle der Empörung in Deutschland ausgelöst. Bundesfinanzminister Klingbeil stellt jetzt klar, es wird keine Extrasteuer auf zuckerfreie Getränke geben.
4: Eine Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke ergibt keinen Sinn, schreibt Klingbeil wörtlich. Und damit spricht er den meisten wohl aus dem Herzen. Zum Auslöser der Debatte erklärte er, es sei ein Arbeitspapier an die Öffentlichkeit gelangt, die darin enthaltenen Vorschläge, auch Getränke zu besteuern, die andere Süßungsmittel statt reinem Zucker enthalten, sei weder politisch abgestimmt noch in der Koalition beschlossen. In interne Diskussionen gehören laut Klingbeil aber eben auch Vorschläge, die am Ende nicht umgesetzt werden. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
2: Der Einbruch beim Wohnungsbau zwischen 2023 und 2025 hat einer Studie zufolge die gesamte Konjunktur in Deutschland gebremst. 2025 seien bundesweit rund 85.000 Wohnungen weniger gebaut worden als 2 Jahre zuvor, heißt es im sogenannten Baumonitor 2026. Allein für den Bau bedeutet das binnen 2 Jahren einen Nettoumsatzverlust von rund 27 Milliarden Euro.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan haberleriyle karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki kabine toplantısının ardından terörsüz Türkiye sürecinin güç kazandığını söyledi. Erdoğan, sürecin yalnızca iktidarın değil, 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağıran Erdoğan, gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye bırakmayı hedeflediklerini belirtti. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararlara tepki gösterdi. İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu Silivri'den adalet çıkmaz. Yargı üzerindeki siyasi baskı ilk sonucunu pazartesi günü verdi. Aylarca itibar suikastine uğrayan ve masumiyetlerine yürekten inandığım belediye başkanlarımıza cezalar verildi. Umarım üst mahkemeler bu yanlışı düzeltecek," dedi. Suriye'de SDG-YPG'nin feshedildiği ve Suriye devlet kurumlarına entegre edildiği açıklandı. Ferhat Abdişir'in Şam'da yaptığı açıklamada SDG'nin bağımsız askeri güç olarak misyonunun sona erdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da gelişmeyi tek ordu, tek hükümet, tek devlet sözleriyle değerlendirdi. Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda 2019 ile 2026 arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi tespit edildi. Raporda yaklaşık 5 milyon liralık transferin açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profille uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Soruşturmada ayrıca 3 kişi hakkında yakalama kararı açıklandı. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı saat dün akşam 21.43'te kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Kadın voleybol milli takımı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bugün Almanya ile karşılaşıyor. Mücadele saat 18'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Olympique Lyon ile bugün saat 21'de Fransa'da rövanş karşılaşmasına çıkacak. Kazanan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve bulutlu. Sıcaklık 23 derece. Gün boyunca 3 şehirde de 14 ile 25 derece arasında değişecek. Hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: O meine Fresse. Şimdi burada biraz önce Sibel değil, pardon, kimdi? Ebru Güneş'in bir şarkısını çalmıştım silerim diye. Buradaki bu aşkın gelmişini geçmesini silerim dedi. Ben dedim ki buradaki tek bir harf bütün olayı değiştiriyor dedim. Daha böyle romantik hale getiriyor dedim. Bütün böyle yani bir dinleyicim var ki Hakan ben hep zaten öyle görüyordum. Sen şimdi bunu bana hatırladıktan sonra ben bir daha şarkıyı o gözle veya da o kulakla dinleyemeyeceğim diyor. Allah seni bildiği gibi yapsın diyor ama daha ne olsun benden. Yani yapacağını yapmış zaten daha ne olsun benden diyor. Bir de Canu Canan var biliyorsunuz.
1: Ay Hakan gerçekten senin zihniyetin... Nasıl aklına geliyor böyle bir şey? Bundan sonra gerçekten o şarkıyı dinlediğim zaman yani bilemeyeceğim L harfi mi artık hangi harfse ne yapacağız biz bu işi? Çok kötüsün.
0: Biz bu işi ne yapacağız derken Cano Canan biz der senle ben mi? Canan Canan da bana mı yazılmaya çalışıyor anlamadım ki. Yani bende iş yok yani onu ben sana söyleyeyim. Çok seviyoruz seni biliyorsun değil mi? Seviyoruz böyle deliliğini. 17.08 oldu saatlerimiz. Metropol FM'de en güzel şarkılarımızla tam gaz devam ediyor. Burada ne ararsam var. En güzel şarkılar, biraz dedikodu, biraz geyik muhabbeti var. Gerektiğine oturup ciddi ciddi konuşacağımız konular da var arkadaşlar. Az sonra. Yani bir dakika kahkaha atıyoruz, 5 dakika sonra dur ya bu konu önemli değil diye ciddileşebiliyoruz. Sonra tekrar oturuyoruz, müziğe deniyoruz. Bizim yayın biraz hayat gibi zaten. Ne çıkacağı belli değil.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 127 euro 71 sent. Çeyrek altın ise 223 euro 49 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 7 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Ve Hollandalılar Alman turistlere resmen demiş ki gelin tamam başımızın üstüne yeriniz var ama bir sakin olun ya. Bir sakin olun. Hollanda'da özellikle Zeeland, yani met setgeschrieben Zeeland yazılıyor. Yani bildiğimiz o Noy Zeeland değil de Zeeland tarafında ilk orayı o şey böyle bir uyarı yapmışlar. Kocaman uyarıya bakın arkadaşlar. Sahilde büyük çukurlar kazmayın. Ya ben buna çok güldüm gerçekten. Adam tatile gitmiş, denize girecek. Bir bakıyorsun sahile böyle temel kazıyorlar. Ya ne yapıyorsun? Yazlık mı döküyorsun oraya? Hollandalılar da diyor ki biz sahile yürürken bir metre aşağı düşmek istemiyoruz diyor. Bir de burada Almanları tabii ki burada sallıyorlar burada. Bir daha havlunuzu milletin dibine sermeyin arkadaşlar diyor. Ya bu da ayrı bir olay. Koca sahil bildiğiniz böyle canlandırın gözünüzde. Koca sahil boş. Geliyor senin 20 santim yanına böyle kurulu veriyor. Tamam mı? Sanki yer yokmuş gibi. Bir bakıyorsun hem adamın krem kokusu sana geliyor. Veyahut da ter kokusu artık bilemeyeceğim. Ya birazcık mesafe ya. Biz beraber tatile gelmedik ki burada. Bir de şeye benziyor bu. Hani böyle çok büyük alanlarda aracınızı park edeceğiniz zaman nereye böyle her yerde park yeri varsa nereye park edeceğinizi şaşırırsınız biliyorsunuz değil mi? Orada ama sağda köşede bir araba görün hemen gider onun yanına böyle. Bu da arıza bir olay. Yani durum bundan ibaret. Ya Hollandalılar diyor ki yapmayın diyor. Bir de martıları da beslemeyin diyorlar. Sen bir patates atıyorsun sonra 5 dakika sonra bütün martının akrabaları geliyor buraya diyor. Dayısı, amcası, kuzeni bir anda sen tatilciliğe böyle açık büfe olmuşsun. Ben olsam yani Hollandalılara hak veririm. Yani arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Tatil dediğin kafa dinlemektir. Millet çukur kazmasın. Yani dibine havlu sermesin. Martıya da böyle ne bileyim böyle ortaklık kurmayın arkadaşlar. Gerek yok. Şimdi soruyorum size. Tatilde sizin en sinir olduğunuz şey nedir arkadaşlar? Böyle yanınıza yapışanlar mı, bağıra bağıra konuşanlar mı, ne bileyim başka ne var, şezlonga biliyorsunuz, sabah böyle havluyu atıp akşam gelenler mi, bütün bunlar var değil mi? Yazın bana 030-217-970-71, 030-217-970-71 veya da canlı telefon bağlantısı da kurabiliriz. Orada da numaramız aynı arkadaşlar, 030-217-970-71.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Metropol FM Blok 3 şimdi kırgınım diyor. Bu şarkımız hemen ardından da tatildeyken, plajdayken sizi en çok rahatsız eden olaylara bakacağız. Gelen mesajlarınız var. İlginç mesajlar. Az sonra bu şarkımız hemen ardından.

0: Ve Hollandalılar Almanlara sallıyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki bizim ülkemize gelebilirsiniz, tatil yapabilirsiniz, her şey iyi, hoş ama bu plajlarda nedir o arkadaş, bir metre çukur niye kazıyorsunuz siz, ya amacınız ne? Hollandalılar kendileri diyor ki ya biz sizin kazmış olduğunuz bir metrelik çukurlara düşmek mecburiyetinde miyiz arkadaşlar? Bir de martıları beslemeyin diyorlar. Bir de milletin yanına böyle havlunuzu koymayın diyorlar. Yani biraz Abstand dediğimiz şey vardı, ne? Bitte Abstand halten, bu Almanların tipik sözüdür böyle. Ya bu konuda haklılar aslında, bana soracak olursanız. Var mı böyle plaja gittiğinizde böyle başınızdan böyle geçen böyle anormal herhangi bir şey? Bir dinleyicim diyor ki benim sinir olduğum şey sabah 7'de şezlonga havlulu bırakıp akşamüstü 3'te gelenler diyor. Murat yazmış. Ben plajda yüksek sesle görüntülü konuşanlara dayanamıyorum. Adam denizde ama bütün sülalesiyle FaceTime'le. Biz de mecburen aileyi tanıyoruz diyor. Kumsalda ayağını silkeleyip bütün kumu benim üstüme atanlar. Ben güleşlenmeye geldim. Schnitzel gibi pane, yani pain olmaya değil diyor. Bir başka dinleyicim diyor ki Hollanda neden Almanya'da arkasından kuyusunu kazan arkadaş muamelesi çekiyor diyor. Komik miydi bu? Ama yine sen emek sarf etmişsin, yalmışsın, arkaya da 3 tane smiley attıysan komiktir o. So, Sevgi yazmış. Daha doğrusu sesli bir mesaj göndermiş.
1: Vallahi benim en sevmediğim şey, strandda yatarken başkalarının çocukları gelip benim yanımda oynamaları, anneleri de ay sizi çok sevmiş işte bu deyip oradan bakıp el sallamaları en gıcığıma giden şey.
0: Sevgi, top oynadın mı sen hiç? Bak, o gelen çocuklara bir röveşat attığın zaman direkt annesinin kucağına gidiyor. Ama tabii çocuğun tabii de ebatlar da çok önemli burada. Man bin ich ein... Naya, çok kötüyüm ya. So, başka bir dinleyicimiz de şey diyor. Ne diyor bakalım, onu dinleyelim.
2: Vallahi Hakan abi çok güzel bir konuya değindim. Ben Frankfurt'tan Sabri. Vallahi denize gittiğimde bir bakıyorum böyle yanımıza, benim havluların yanına millet geliyor böyle, aile bazen geliyor, bazen çoğu zaman da gençler geliyor. Dolduruyorlar önümüzü falan, artık yüzmeyi unutuyorum, o rahatlamayı unutuyorum artık, sürekli eşyalarımı kontrol ediyorum. Ki bir götürecekler mi götürmeyecekler mi, sonra yüzmeyi unutuyorum vallahi. Buna vallahi sinir oluyorum. Başkaları ne yapıyor ben bilemem. İyi yayınlar, herkese selamlar.
0: Vallahi ben bir şey anlamadım. Ben şu kulaklarımı herhalde bir tamir ettirmem gerekiyor arkadaşlar yani. Zweisichnik mi? So, şimdi Demet Sağıroğlu. Aa, tam benlik işte Sağıroğlu. Bakar mısınız? Tam bakar. İşte görüyorsunuz değil mi? Melis Fis seslendirir bunun güzel şarkısını. Aşk Perisi diye 17-27 yaptık saatlerimizi. Eyvah, mesajlar geri sallayacaklar şimdi bana. Onlar bana sallamadan ben sallayayım bir tane güzel şarkı. 17-27 yaptık saatlerimizi. Gelsin mi?

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Kongo'daki Ebola salgınında görev yapan 24 Amerikalı yardım çalışanı ülkelerine dönemeyince Frankfurt Havalimanı'nda mahsur kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Kongo'da bulunan kişilerin doğrudan ülkeye girişini yasaklıyor ve kendi vatandaşlarından da üçüncü bir ülkede 21 gün beklemelerini istiyor. Ekibin Kenya üzerinden Frankfurt'a geldiği ancak ABD uçağına binmelerine izin verilmediği belirtildi. Ve Ludwigshafen'ın Hemsof bölgesinde 34 yaşındaki bir kişi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan kurbanını bıçakladıktan sonra kaçtı. Polis çok sayıda ekip ve bir polis köpeğiyle arama yaparken şüpheli hala bulunamadı. Olayla ilgili cinayete teşebbüs soruşturması başlatıldı. Ve Bundeswehr-Gerolstein'daki Eifel kışlasında yeni konteyner tipi asker konaklama birimlerini bugün hizmete açıyor. Proje yeni askerlik hizmeti için oluşturulan altyapı programının bir parçası. Alman askeri Bundeswehr Almanya genelindeki 32 askeri tesiste toplam 8600 yeni konaklama yeri oluşturmayı planlıyor. Programın toplam maliyeti ise yaklaşık 400 milyon euro.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümet Brandenburg merkezi Neuhardenberg'de 2 günlük çalışma toplantısına başladı. Başbakan Friedrich Merz ilk günün ana gündeminin ekonomi olduğunu belirterek Almanya'nın güçlü sanayi, orta ölçekli işletmeler ve araştırma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Merz büyüme için daha hızlı kararlar alınmasını isterken bürokrasinin ve şirketlerin mali yüklerinin azaltılması da gündemde. Leipzig Halle Havalimanı'ndaki patlayıcı yüklü drone soruşturmasında yeni bulgular ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarına göre olayda birden fazla drone kullanılmış olabilir. Havalimanı yakınında bir tarlada üçüncü bir drone ve yaklaşık 50 gram askeri tip patlayıcı olduğu düşünülen bir madde bulundu. Bundeskriminalamt saldırı planının arkasında kimlerin bulunduğunu araştırıyor. Rus istihbaratı şüphesi de inceleniyor. Magdeburg'da bugün ırkçılık ve aşırı sağa karşı protestolar düzenleniyor. Kentteki işletmelere bugün 5 saat boyunca kepenk kapatma çağrısı yapıldı. Eylemler aşırı sağcı AfD'nin vatandaş nöbeti önerisine tepki olarak organize ediliyor. Bugün saat 13'te de Sachsen-Anhalt Eyalet Parlamentosu önünde ırkçılık ve faşizme karşı miting yapılacak. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Metropol Efendisi 17.44 oldu saatlerimiz arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve konumuz plajda. Sizleri tatilde herhangi bir yerdeyken bir plajda böyle uzanmışsınız ve orada sizi rahatsız eden, en çok rahatsız eden şey nedir? Yazın dedim. Veya da sesli mesajla gönderebilirsiniz dedim. Bir dinleyicim sesli mesaj göndermiş bana. İsmine bakayım. Hüseyin Yıldız. Güzel arkadaşımız. Şimdi ben bu Hüseyin'in bana göndermiş olduğu sesli mesajı noktasına virgülüne kadar sizi dinletiyorum arkadaşlar. Hani diyorum ya, bazı böyle çok alakasız mesajlar geliyor. Bu arkadaş zirve yaptı gibime geliyor. Bir dinleyicim de diyor ki, Hakan sana Allah sabır versin diyor. Ne kadar böyle alakasız mesajlar falan geliyor diyor. Ve şimdi bu arkadaşım bizim izlediğin diyor. İsmi neydi, bir saniye bakayım. İsmi Hüseyin Yıldız. Ben burada konuşurken aynı anda paralelinde bana smiley'ler gönderiyor, gülücükler gönderiyor. Gül sen gül. Sadece sen değil, hepimiz güleceğiz. Size bir sorum olacak. Şimdi burada Hüseyin arkadaşımıza dedim ki, senin bu sesli mesajını ben yayınladıktan sonra senin hakkında dinleyicilerimiz ne düşünüyor acaba? Sorabilir miyim? Ya izin de istedim ya. Ya kibar da oldum yani. Pek tarzım değildir ama. O da bana dedi ki,
5: tabii ki tabii ki. Her türlü. Canımız feda.
4: Evet, şimdi senin canını okuyacağız biz. Mesajı şu arkadaşlar. Aynen böyle.
5: Sağır oğlu ile sığır oğlu çok birbirine karıştırılıyor Türkiye'de. Bilmem biliyor musunuz bunu? Yani sağır oğlu ve sığır oğlu. Bu soyadları gerçekten çok karıştırılıyor Türkiye'de. Bazıları sağır oğlu yerine nüfus müdürlüğüne sağır oğlu yazdırıyorlar. Fakat sığır oğlu diye yazılmış isimler var. Böyle örnekler var. Neyse, konumuz o değil. Ya bu Strand olayında gerçekten bu havlu meselesi çok önemli. Otelde hatta bir grup ile kavga ettim. Sabahın köründe geliyorum. Bakıyorum ki hep havlu. Aynı kişiler havlularını koyuyorlar, gidiyorlar. Ondan sonra bakıyorum saat öğlen 2 gibi geliyorlar kafalarına göre, ama bu havlular orada sürekli. Ondan sonra ben otel yöneticisine söyledim, dedim böyle böyle, biz de buraya para veriyoruz dedim. Bu nedir ya dedim böyle. Bu nasıl bir ayrıcalıktır? Aa, fark etmedik beyefendi falan. Neyse, onlara bir daha izin vermediler. Dediler kalacağınız zaman gelin, koyun. Ondan sonra yüzüyorsanız yüzün, güneşleniyorsanız güneşlenin ve sabahları bir daha havlu koymayın dediler. Öylelikle hallettik yani. Olmaz yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Kel imana gel. Vallahi bunu sana hep söylemek istiyordum Hakan'cığım. Bu arada ben Hüseyin, Frankfurt'tan.
4: Şimdi arkadaşlar. Yani ismini cismini de söylemiş burada, çok iyi halt. Yiyormuş gibi. Lütfen. Oylamanızı bekliyorum. Bu arkadaşın bu mesajına istinaden vereceğiniz puan nedir? Veyahut da yapacağınız açıklama nedir? Ben mi arızayım? Hüseyin arkadaşımız mı arıza? Bir dinleyeceğim. 6 tane 0 koydu burada. Altı tane sıfırı aldın Hüseyin. Başka bir arkadaşım Hakan to toast me light diyor. Hakan kardeşim, yaradanım sana peygamber sabrı vermiş. Allah yar ve yardımcın olsun diyor. Sabri Gülap sağ olasın. Allah sana da yardımcı olsun. Bir dinleyicim aradı şimdi. Merhabalar, buyurun.
6: Merhaba.
4: Kiminle görüşüyorum?
6: Zeliha ben, Frankfurt'tan.
4: Melih Hanım, Hüseyin'i dinlediniz mi?
6: Ben Zeliha.
4: Zeliha Hanım, Hüseyin'i dinlediniz evet. mi?
6: Dinledim ama bir şey anlamadım.
4: Sizde bir sizde de bir Adile Naşit gülmesi var yani.
6: Olabilir. Yani gülmem meşhurdur. Gülmek de bana yakışıyor yani. Herkese yakışır ama bana daha bir ekstra yakışıyor. Kendime biraz öveyim.
4: Şimdi arkadaşlar, Hüseyin'den sonra bir arızamız daha var. Siz niye aradınız beni?
6: Ben işte yorumumu yapmak istiyorum o strandda.
4: Ama sabahtan beri gülüyorsunuz, yorum yapmıyorsunuz.
6: İşte daha konuya gelmedi. Konuya bir gelse yorum yapacağım.
4: Ne zaman geleceğiz peki?
6: Şimdi işte konuşacağım, müsaade ederseniz.
4: Ben müsaade edeceğim de siz hala gülüyor bak.
6: Ya ben sadece bazen tatildeyken işte uzandığımda bazı erkekler böyle biraz tip tip bakıyorlar. Ona biraz insan şey o rahatsız oluyor. Yoksa ben hiçbir konuda ya şeyde rahatsız olmuyorum. Bir de bazı strandlar var çok ekstra pahalı. İnsan yani normal bir insan gidemiyor o. Zengin fakir ayrımı bak orada da var. Yani zengin olanlar oraya gidebiliyor. Mesela fakir olanlar normal halk plajında kalıyor. O benim zoruma gidiyor. Yani ayrım yapmak sizin bütün herkese şişi olması lazım. Yani orada da zengin fakir ayrımı yapılıyor. Yani hiçbir yerde zengin fakir ayrımı yapılmaması lazım.
4: Şimdi bakın.
6: O insan zoruna
4: bakın,
6: gidiyor işte.
4: Bir şeyi 5 kere ifade ettiniz, tamam mı? 5 kere aynı şeyi farklı şekilde anlattınız. Evet. Bunu 1'e indirebilirsek çok sevineceğim vallahi.
6: Tamam.
4: Şimdi bir şey daha diyeceğim. Size neden böyle tip tip bakıyorlar? Çok merak ettim.
6: Yani bana değil. Şey mesela erkekler böyle bazen açık, çok açık bayanlar bikini maya falan giyiyor. İster istemez insanın gözü kayıyor. Yani benim de ben bir bayan olarak benim de gözüm kayıyor.
4: Şimdi bir şey diyeceğim. O kapalı olan bikini mi var?
6: Yok bazı. Mesela İtalya'da falan kızlar böyle biraz abartıyor.
4: Ha, İtalya'ya da gittiniz için. Yani.
6: Evet.
4: Hani siz fakirdiniz? Fakirdiniz lan.
6: Ben fakirim demedim ya. Ben fakirim.
4: Ha, zenginsiniz.
6: Çok şükür. Allah herkese versin inşallah. Allah benim de idare eder işte.
4: Yani bana soracak olsa Allah sana sırf çene vermiş, tamam mı? Ama iyi ki o çenem var. O çenen olmasaydı burada güzel hoş muhabbet edemezdik. Çok teşekkür ederim.
6: Allah razı olsun.
4: Sağ olasın sesi düşündüğün için. Seni çok seviyoruz. Hadi bir iki gülsene. Allah'ınıza bir kere daha gülsene tam giderken.
6: Siz de bir de bana söz vermiştiniz sizi ünlü edeceğim diye.
4: Eyvah. Selacığım öpüyorum. Hoşça kal. Kendine iyi bak kızım.
6: Hoşça kal.
4: Cheers.
6: Teşekkürler. Cheers. Siz de kendine iyi bakın.
4: Hala konuşuyor.
7: Ah ne zormuş bitsin demek. Hala severken seni.

0: Metropol FM 17 56 oldu saatlerimiz arkadaşlar ve birbirinden güzel, değerli ve renkli konuklarımız vardı. Biz burada Hüseyin'e takılalım derken daha iyisi çıktı, Zeliha çıktı. Bir dinleyicim diyor ki Hüseyin'e eksi 10 verdim diyor. Sonra ardından ya senin çektiğin ızdırabı biz de çekmek zorunda mıyız kardeş ya diyor. Aslında çok da haklısınız ha. Kent Yaşmets geldi. Pelang von uns. So, bir başka dinleyicim. Ne diyor? Allah'ım seni dinlerken gülmekten kalpten gitmesem iyidir. Bu arada Hüseyin kardeş hangi dili konuşuyor ben pek anlayamadım. Bir başka dinleyicim. Selam Hakan. Bu Hüseyin arkadaş katıksız zaman kaybı diyor. Einfach ignorieren diyor. Bir başka dinleyicim.
1: Hakan'ım. Abi bugün özürlüler günü. Hani onları hoşgörüyle karşılaman lazım. Bugün sana gelenler ben de dahil hepimiz özürlüyüz be ya.
0: Das ist ja wunderbar. Ama das allerwichtigste ist bu konuyu, daha doğrusu acaba Hüseyin ne düşünüyor? O ise şöyle bir, daha doğrusu Hüseyin, bu arkadaşımız arıza dedik ya. Bir saniye, kendisi burada bir mesaj gönderdi.
2: Yarıldım gülmekten. Müşteri var. Uberciyim ben Hüseyin. Yarıldım gülmekten. Müşteri de diyor niye gülüyorsun sen? Allah iyiliğinizi versin.
0: Görüyorsunuz değil mi? Bunlarda arlanma da yok arkadaşlar. Utanma da yok.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Bundeskanzler Merz will die Rentenreform wie geplant umsetzen, trotz heftiger Kritik einiger CDU-Regierungschefs im Osten. Nach der Kabinettsklausur in Neu-Hardenberg rief Merz gleichzeitig alle Menschen in Deutschland zu mehr Zuversicht und Optimismus auf.
2: Positive Signale sieht Merz bereits. Die Wirtschaft wachse nämlich wieder. Auf jeden Fall will die Regierung ihr Reformpaket durchziehen. Ein Machtwort gab es nicht nur im Rentenstreit. Auch eine Zuckersteuer auf Zero-Getränke soll es nicht geben. Aber auch nicht mehr Geld für Hitzeschutz. Tatkraft, Geschlossenheit und gute Laune demonstriert die Koalition. Denn deren Umfragewerte sind weiter im Keller. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Volkswagen will angesichts des Sparkurses auch im Management deutlich Stellen abbauen. Konzernchef Blume kündigte bei einer Betriebsversammlung im gefährdeten Werk Emden an, dort solle ein Viertel der Managementstellen wegfallen. Zugleich verwies er auf die hohen Arbeits- und Fabrikkosten des Standorts. Werksschließungen wolle er weiterhin vermeiden, Beschlüsse dazu gebe es bislang nicht. Auch um die Zukunft der Werke in Zwickau, Hannover und Neckarsulm wird gebankt. Der Facebook-Mutterkonzern Meta zahlt in einem US-Verfahren um Social-Media-Sucht bei Kindern knapp 17 Milliarden Dollar. Darauf einigte sich das Unternehmen mit der überwiegenden Mehrheit der US-Bundesstaaten, mehreren Territorien und dem Hauptstadtbezirk Washington.
3: Meta kauft sich frei, hat ja Geld genug. Der Prozess um die Klage der Bundesstaaten hatte im kalifornischen Oakland gerade erst begonnen, da ist er schon wieder vorbei. Dutzende Staaten hatten Meta vorgeworfen, Kinder gezielt von sozialen Medien wie Facebook und Instagram abhängig zu machen und Daten zu sammeln. Hohe Geldstrafen wurden gefordert und massive Änderungen am Geschäftsmodell. Meta nannte die Vorwürfe unbegründet und die finanziellen Forderungen unangemessen. Tina Eck, USA.
1: Am Frankfurter Flughafen sind zwei Beschäftigte an Malaria gestorben. Insgesamt hätten sich 6 Mitarbeiter bei ihrer Arbeit mit der besonders gefährlichen Malaria tropica infiziert, teilte das Gesundheitsamt mit. Vermutlich seien infizierte Mücken mit Flugzeugen aus einem Malaria-Gebiet nach Deutschland gelangt. Weitere Erkrankte seien behandelt worden und inzwischen wieder wohlauf. Für die Bevölkerung in Frankfurt sei das Risiko nach Behördenangaben vernachlässigbar.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan haberleriyle karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki kabine toplantısının ardından terörsüz Türkiye sürecinin güç kazandığını söyledi. Erdoğan, sürecin yalnızca iktidarın değil 86 milyonun ortak meselesi olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağıran Erdoğan, gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye bırakmayı hedeflediklerini belirtti. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararlara tepki gösterdi. İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu Silivri'den adalet çıkmaz. Yargı üzerindeki siyasi baskı ilk sonucunu pazartesi günü verdi. Aylarca itibar suikastine uğrayan ve masumiyetlerine yürekten inandığım belediye başkanlarımıza cezalar verildi. Umarım üst mahkemeler bu yanlışı düzeltecek," dedi. Suriye'de SDG-YPG'nin feshedildiği ve Suriye devlet kurumlarına entegre edildiği açıklandı. Ferhat Abdişir'in Şam'da yaptığı açıklamada SDG'nin bağımsız askeri güç olarak misyonunun sona erdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak da gelişmeyi tek ordu, tek hükümet, tek devlet sözleriyle değerlendirdi. Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda 2019 ile 2026 arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi tespit edildi. Raporda yaklaşık 5 milyon liralık transferin açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profille uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Soruşturmada ayrıca 3 kişi hakkında yakalama kararı açıklandı. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı saat dün akşam 21.43'te kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Kadın voleybol milli takımı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bugün Almanya ile karşılaşıyor. Mücadele saat 18'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Olympique Lyon ile bugün saat 21'de Fransa'da rövanş karşılaşmasına çıkacak. Kazanan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve bulutlu. Sıcaklık 23 derece. Gün boyunca 3 şehirde de 14 ile 25 derece arasında değişecek. Hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Paydos keyfinin son saati içerisindeyiz arkadaşlar. Hande Yener şimdi beni sevdiyor. Sonra muhabbetlerimiz, eğlencemiz, hikayelerimiz devam edecek. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.

0: Metropol FM Hande Yener. Benim sevdiğim 18-10 oldu saatlerimiz. Haydınız, keyfinizsiniz. Şimdi kısa, parası pulu olanlar için bir hizmetimiz var. Hemen onun ardından güzel şarkılarımıza devam edeceğiz.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 127 euro 71 sent. Çeyrek altın ise 223 euro 49 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 7 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
0: Hiç dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bazı şarkılar var. Daha ilk 2 saniyesini insanın içini değiştirebiliyor, değil mi böyle? Daha nakarat gelmemiş, daha söz başlamamış ama sen bir anda gülümsüyorsun. Çünkü o şarkı aslında sadece kulağına gelmiyor. Gidip direkt bir anına dokunuyor. Belki bu işi aşkın olabilir. Belki yaz saatinde arabada dinlediğin bir parça. Belki annenin evde açtığı eski bir şarkı da olabilir yani. Belki artık hayatında olmayan birinin sesiyle özdeşleşmiş bir melodi de olabilir. Şimdi onun için aynı şarkıyı iki kişiyi dinliyor. Biri güzelmiş deyip geçebiliyor. Ötekinin içinde ise koskocaman bir hayat geçiyor, değil mi, öyle değil mi? Yani birisi bu güzelmiş diyebiliyor. Öbürü diyor yok ya öyle güzel değilmiş diyor. Ama bilemiyorsunuz tabii ki. Şimdi bence radyonun en güzel tarafı da bu zaten. Biz burada bir şarkının düğmesine basıyoruz ya. Orada ne yapıyorsunuz? Sadece şarkı çalıyorsunuz diyen arkadaşlarımız var. Ama öyle değil işte. Biz burada bir şarkının düğmesine basıyoruz. Ama o şarkı Berlin'de birinin çocukluğunu açıyor. Atıyorum Köln'de birinin eski aşkını, Hamburg'da da bir başkasının en güzel yazını olabilir, değil mi? Yani aslında aynı anda tek bir şarkı çalmıyoruz burada. Binlerce insanın kafasında binlerce ayrı film başlatıyoruz. O yüzden başka şarkılar vardır ki dinlemezsin, sadece hatırlarsın.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
3: Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Disco'da Bella, Gangsta Forever.
4: Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk. Özyörem.

Siz arkadaşlar ve şimdi saatlerimiz bakıyorum 18.18 olmuş. Switch is on. Ne kadar kaldı? Az kaldı değil mi? Güzel. Şimdi bir dinleyicim diyor ki Hakan Fenerbahçe bu akşam ne yapacak? Yani ben yani nereden bileyim yani Fenerbahçe ne yapacak? Yani inşallah kazanır da. Ama şimdi Fenerbahçe'miz bu akşam saat 21'de arkadaşlar Olympic Lyon'a karşı oynayacak ve bu maçı kazandığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ne ilk böyle uzun bir aradan sonra tekrardan katılmaya hak kazanacak. İnşallah Galatasaray'dan sonra bir Türk takımımızla Fenerbahçe'mizle artık Şampiyonlar Ligi'ne katılır da bir de en güzel ne olur biliyor musun? Bu iki takım karşı karşıya gelirse eyvah. Yok ya olmaması gerek. Değil mi? Das wird ja richtig heikel sein. Çok da büyük heyecan olur. Bakalım bu akşam saat 21'den itibaren bu maçı DAZN. Yani yazılışı DAZN yani DAZN. Türk kanallarını izlemek istiyorsanız da TRT1'de ya da tabii uygulamasını indirdiğiniz zaman orada da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Saat 21'de başlıyor bu maç ve Fenerbahçe'nin herhangi bir galibiyeti sonucu takımımız dediğim gibi Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki liglere, gruplara katılma hakkı elde edecek. Gönlümüz Fenerbahçe ile Trabzonspor'umuza yarın ve Beşiktaş'ımızla tabii ki.

Bengü çek git dedi. Metropol FM'de 18.25 oldu saatlerimiz. Aman gitmeyin, daha buradayız arkadaşlar. Daha buradayız. Alo, daha buradayız. Auf kein Fall. Vallahi bunu sayma. O parti varsa ben varım abi diyor bir dinleyicim. Olmaz mı parti? Mesajlar hale geliyor. Ne diyor bakayım? Hakan radyocu olmasaydın muhtemelen pilot olurdun. Sen ne alıyorsun Allah'ını seversen söyle, ben de alacağım diyor. Bir de seni sevdiğime ben pek kendim inanmıyorum. İlk dinlediğim sıralarda gıcık oluyordum. Ne oldu ne gitti bu anlamadım. Sevdik adamı diyor. Ben şimdi duygusallaşmadım arkadaşlar yani böyle. Ne oldu Hakan böyle tıkandı? Hayır olmaz. Şimdi bak, tam korktuğum şey oldu. Bak fazla alışma bana, bunu sana söyleyeyim. Çünkü bunun sonu iyi değil arkadaşlar. Ben sana söyleyeyim. Sen beni sevmeye başlamadın aslında. Ben seni yavaş yavaş hipnoz altına aldım. Her gün biraz ses, biraz saçmalık, ne bileyim biraz sinir bozma. Beyin bir noktadan sonra tamam ya ben bunu seveyim de kurtulayım diyor artık ya. Ama bak ciddi söylüyorum, bana fazla bağlanma. Ben öyle sevilecek adam falan da değilim. Hani evlat olsa sevilmez dedikleri işte benim arkadaşlar. Hani evlat olsam insan beni nüfusundan sildirir vallahi bile. Bak alkışla geliyor otomatikman, görüyorsunuz değil mi? Şimdi ilk başta gıcık olman normalmiş zaten. Yani fabrika ayarların doğru çalışmıyormuş. Şimdi sistem bozulmuş sende. Onun için yani das ist wirklich sehr heikelbar diye. Ama ne yapalım? Bir kere alıştın mı geçmiş olsun. Bundan sonra da radyoda sesimi duymazsa bu kel nereye gitti diye ararsın beni, ben sana da söyleyeyim vallahi billahi. Allah düşmanın başına benim gibisini vermesin vallahi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Arkadaşlar ve Avrupa Şampiyonası Voleybol, Avrupa Şampiyonası'nda bizim kızlarımız Almanya ile karşılaşıyor şu anda ve ilk set oynanıyor ve ilk set Türkiye 22-18 önde. Vallahi çok iyi gidiyoruz vallahi. Şimdi şu mağaza Hakan diyeceksinizdir. Evet, şu anda çok iyi gidiyoruz. 18-22 öndeyiz arkadaşlar. Bakalım bu mücadele nasıl sona erecek? Ben burada tabii zaman zaman sizleri sonuçtan haberdar edeceğim öncesinde. Aleyna Fuchs. Tilki yani. Çok komikti değil mi yine? Bazı dinleyicilerim göndermiş oldu sesli mesajlardan dolayı böyle oldum. Ayak uydurayım onlara dedim. Yalnız kalmasınlar. Keyfiniz bol olsun. Kalbinizin sesi Metropol FM.

Evet, Avrupa Şampiyonası'nda voleybolda kızlarımız ilk seti 25'e 21 aldılar arkadaşlar. Almanya'ya karşı

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Kongo'daki Ebola salgınında görev yapan 24 Amerikalı yardım çalışanı ülkelerine dönemeyince Frankfurt Havalimanı'nda mahsur kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Kongo'da bulunan kişilerin doğrudan ülkeye girişini yasaklıyor ve kendi vatandaşlarından da üçüncü bir ülkede 21 gün beklemelerini istiyor. Ekibin Kenya üzerinden Frankfurt'a geldiği ancak ABD uçağına binmelerine izin verilmediği belirtildi. Ve Ludwigshafen'ın Hemsoft bölgesinde 34 yaşındaki bir kişi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan kurbanını bıçakladıktan sonra kaçtı. Polis çok sayıda ekip ve bir polis köpeğiyle arama yaparken şüpheli hala bulunamadı. Olayla ilgili cinayete teşebbüs soruşturması başlatıldı. Ve Bundeswehr-Gerolstein'daki Eifel kışlasında yeni konteyner tipi asker konaklama birimlerini bugün hizmete açıyor. Proje yeni askerlik hizmeti için oluşturulan altyapı programının bir parçası. Alman askeri Bundeswehr Almanya genelindeki 32 askeri tesiste toplam 8600 yeni konaklama yeri oluşturmayı planlıyor. Programın toplam maliyeti ise yaklaşık 400 milyon euro.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Federal hükümet Brandenburg merkezli Neuhardenberg'de 2 günlük çalışma toplantısına başladı. Başbakan Friedrich Merz ilk günün ana gündeminin ekonomi olduğunu belirterek Almanya'nın güçlü sanayi, orta ölçekli işletmeler ve araştırma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Merz büyüme için daha hızlı kararlar alınmasını isterken bürokrasinin ve şirketlerin mali yüklerinin azaltılması da gündemde. Leipzig Halle Havalimanı'ndaki patlayıcı yüklü drone soruşturmasında yeni bulgular ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarına göre olayda birden fazla drone kullanılmış olabilir. Havalimanı yakınında bir tarlada üçüncü bir drone ve yaklaşık 50 gram askeri tip patlayıcı olduğu düşünülen bir madde bulundu. Bundeskriminalamt saldırı planının arkasında kimlerin bulunduğunu araştırıyor. Rus istihbaratı şüphesi de inceleniyor. Magdeburg'da bugün ırkçılık ve aşırı sağa karşı protestolar düzenleniyor. Kentteki işletmelere bugün 5 saat boyunca kepenk kapatma çağrısı yapıldı. Eylemler aşırı sağcı AfD'nin vatandaş nöbeti önerisine tepki olarak organize ediliyor. Bugün saat 13'te de Sachsen-Anhalt Eyalet Parlamentosu önünde ırkçılık ve faşizme karşı miting yapılacak. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Metropol FM'desiniz arkadaşlar ve yarından itibaren yayın tarafında küçük bir görev değişimimiz olacak. Onu da böyle güzelce söyleyeyim size. Sabah gözünüzü açtınız, kahveyi koydunuz. Bu saate kim konuşuyor ya dediniz. Ben. Çünkü sabah çay şekeri programında mikrofonun başında ben olacağım arkadaşlar. Sonra diyeceksiniz ki tamam kurtulduk herhalde. Yok öyle bir dünya, öyle bir dünya yok. Kurtulamayacaksınız çünkü saat 11 ile 13 arasında bu kez rengarenk ile yine ben geliyorum. Orada zaten biliyorsunuz düzen belli, müzik var, geyik var, mevzu var, sürpriz var. Kısacası kafanıza ne getiriyorsanız hepsi burada var arkadaşlar. Sonra Paydos tarafına ise mikrofonu yeniden sevgili güzel Esra arkadaşım devralıyor. Yani yarından itibaren sabah ben, öğlen yine ben, akşamüstü Esra sizlerle birlikte olacak. Kısacası Metropol FM'de kadromuz tamam, enerjimiz tamam, müziğimiz tamam. Siz sadece frekansa kalın. Çünkü yarın itibaren yine dolu dolu cıvıl cıvıl devam edeceğiz. Ve bu çalacağım, şimdiki çalacağım parça da Cano Canan'a gelsin.
3: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Metropol FM 18.46 ve arkadaşlar Avrupa Şampiyonası Voleybol Avrupa Şampiyonası'na Almanya Türkiye ile karşı karşıya ve ilk roundu Türkiye'miz 25'e 21 kazandılar. Üstünlük sağladılar. 1-0 öndeler. İkinci round, daha doğrusu ikinci mücadele şu anda 7-7 beraberlik var. Bakalım ne olacak ama mutlaka kazanacağız gibi mi geliyor? Yani şimdiye kadar gayet iyiydik. İnşallah da böyle devam ederiz. Kiminle görüşüyorum? Bir telefonumuz var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
4: Ben Cenap Hakan Bey.
3: Cenap Bey hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
4: Artık kanki olduk seninle.
3: Vallahi öyle olduk yani. Böyle canı...
4: Vallahi bugün keyfin yerinde, havan da yerinde, adamın dibisin.
3: Arkadaşlar, bu gerçekten, şimdi belki bazılarınız diyecek ki bu kurgu diyeceksiniz ama evet, kurgu. Değil, kurgu falan değil. Cenapcığım anlat bakayım, nasıl keyifler?
4: Çok şükür Allah'a iyiyim. Ben bir koyu Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'ye bu akşam başarılar ve kızlarımıza da başarılar diliyorum. Ama Fenerbahçe elenirse hiç üzülmem. Sor bakalım neden Hakan Bey?
3: Neden?
4: Arap İsmail'in gitmesi daha çok kolaylaşır. Çünkü adamı sevmedi mi hiç?
3: Sen sevmediysen o zaman gönderirler onu mutlaka. Yani seni sevmen çok önemli, biliyorsun.
4: Ya takımda yıldız dolu fakat netice yok Hakan Bey.
3: Dur, daha bir maç oynandı ya. Niye öyle diyorsun ki? Bak,
4: adam... Öyle deme ya. Biz ona... Asensio'yu yedirmeyiz. Bunu böyle bilsin.
3: Sen ne güzel konuşuyorsun böyle. Şimdi bir şeyi, bir laf attıktan sonra böyle bir süre bırakıyorsun, aralık. Oradan dinleyicilerden cevap mı gelsin istiyorsun? Anlamadım ki.
4: Yok. Önce düşünmem lazım. Palavra atmamam lazım. Çünkü bana geçen de biliyorsun ne dedin?
3: Ne dedim?
4: Dry papyasın dedin, üç kağıtsızsın dedin.
3: Bak burada ne diyor? Paydos'un son gülü Cenap geldi yine diyorlar.
4: Vallahi Hakan, ister inan ister inanma, seni çok seviyorum. Yani seninle güzel konuşmasam o günüm iyi gitmiyor.
3: Her şey çok iyi. Bir de bağırmasan var ya, çok seveceğim seni.
4: Ya biz işte... Sanıyorum karşımdaki beni duymuyor, onun için bağırıyorum. Evde hanım da diyor. Ben, sen bir kulak doktoruna gözük diyor bana.
3: Bence yani mutlaka git. Bak ben sana ciddi söylüyorum ki ben de zor duyduğum halde kulaklarım patlıyor.
4: Attın beni yine 90'a Hakan Bey.
3: Yani işte bizim kalecimiz var, tamam mı? Ederson o kurtarır işte, öyle diyeceğiz.
4: İnşallah.
3: Çok
4: inşallah.
3: Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Çok sağ olun, İnşallah.
4: İyi akşamlar sizlere.
3: Sağ olasın.
4: Kendinize inşallah iyi bakın. Allah'a emanet olun.
3: İnşallah bu araman bize uğur getirir. Totem yaparız şimdi seninle, tamam mı? Yarın tekrar maça inşallah göre muhabbet ederiz. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal.
4: Sen de kendine iyi bak.
3: Sağ olasın. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Cenap'tan görüştük. Yine görüşemeseydik ne yapardık zaten? Kadere bak işte. Şarkımızın adı. Cenap'la aramız gayet iyi. 18.50 oldu saatlerimiz. 7'ye tam 10 dakikamız var. Paydos Keyfi devam ediyor.

0: Özyörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Korkma, korkmayın. Alo, alo, korkmayın. Bendim o korna. Arabadaysın, sağa sola bakmayın sakın. Eyvah, korkuttum herhalde. Elim değdi oraya ya. O nasıl sesli, ben bile korkmadım. Oha oha, o ne öyle? Skip stokan. En az bir silkeledim böyle birazcık da sizi. Değil mi? İyi olduk böyle. Evet arkadaşlar, geldik ve programın sonuna. Ama sakın bunu hadi radyoyu kapatın, herkes evine vedasız sanmayın tabii ki. Ben bugünlük mikrofonu bırakıyorum şuradan nah şuraya. Ama Metropol FM devam ediyor. En güzel şarkılarımız, en güzel müziklerimiz 24 saat boyunca nerede olursanız olun hiç fark etmiyor yanı başınızda. Hem zaten benden öyle kolay da kurtuluş yok. Yarın sabahın köründe siz daha gözünüzü açmadan, belki tam açmışken, kahve makinesi bile kendine gelememişken, ben Çay Şekeri programında yine sizlerle birlikte olacağım. Burada olacağım. Siz bir 5 dakika daha uyuyayım diye yorganla kavga ederken ben mikrofona günaydın diyeceğim. Hatta öyle günaydın da diyemeyeceğim. Şöyle diyeceğim. Guten

başınızın tatlı belası olacağım. O yüzden radyonuz açık kalsın, keyfiniz yerinde kalsın. Ben bugünü kaçıyorum. Yarın sabah çay şeklinde yine buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Kulağınız Metropol FM'in olsun. Aynı zamanda 11 ile 13 arasında yine tekrardan rengarenkteyiz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne farkı?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.